Can özüm medet eyle bana. Bil ki çok muhtacım sana. Gezdiğim bu sokaklarda sensizliği görüyor gözüm. Gezdiğim bu sokaklarda varlığını arıyor gözüm. Arıyor gözüm.

Çiçeklerin en güzeli gül, güllerin en güzeli sensin sultanım. Gül bahçesine giren gül, bu sevdaya düşen sen kokar sultanım. Sen ki o yüceler yücesinin insanlığa gönderdiği en büyük ödülsün. Sen ki güllerin en güzeli Medine'nin gülüsün.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدنا الأولين والآخرين يا رسول الله. Seni sevmek bir kara sevdadır benim için. Yaşadığım hayatın bir anlam ve önemi var seni sevebildiğim için. Tek amacım nasip ederse eğer yaradan, cennette gül cemalini görebilmek için. Ya Resulallah, bütün çabam mahşerde senin bana sancağımın altına gel ey ahir zaman ümmetim dediğini duyabilmek için. Biliyorsun ben sana kara sevdalıyım Allah için. Ben sana kara sevdalıyım Allah için. Allah için.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim, öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin, istenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin, hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin, ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi, ateşten uzak eyle beni, hicrana düşürme kalbimi, rahmetinin rahmine al beni, merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil, varım yoğum senin. Elimde olanlar benim değil, sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni, an senin. Darlık verme kalbime, mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya Selam, Ya Selam, sensin Selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, Ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı.
sensin kimsesizlerin dayağı. Sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan, sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin, mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen Samet'sin. Ben sağırım, işiten sensin. Ben körüm, gören sensin. Ben dilsizim, konuşan sensin. Ben yaratılıyorum, yaratan sensin. Ben yokum, var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen, güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim, rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir.
kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabın, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabid, ya Basit, ya Kabid, ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafîn, ya Hafîn, öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîtsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azade eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî, yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm.
senin görmenle görür cümle gözler. Aç gözlerimi.

0: Ya hakem, ya hakem. Sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif. Senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, ya Ali. En güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin, senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, Ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, Ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün. Gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir. Koru beni. Sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün. Dağlar yerinden oynar. Gökler senindir. Koru beni. Kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün. Yer yerinden oynar. Her yer senindir. Koru beni. Menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün. Denizler kaynar. Ufuklar senindir. Koru beni. Ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün. Sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir. Koru beni. Yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün. Günahlarım çok tutar. Takdir senindir. Koru beni. Affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün. Sessizlik uzar. Kelam senindir. Koru beni. Müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, Ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hasib, Ya Hasib, emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun.
2: Ya Celil, Ya Celil, senin celalin zatındandır. Başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir. Sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir. Görünmeye muhtaç değil.
0: Ya Kerim, Ya Kerim, Ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi. Kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda

ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın, manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin.

sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini. Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü, nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, İzzet sahiplerinin olanca izzeti sana ait. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin.
başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle, fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir, senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir.
Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel, senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman, sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim. Sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum. Sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an. Senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar. Seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir. Her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene rağm eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal,
Ya Müteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: يا بر يا بر.
1: Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum, senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim. Sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı, mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım, affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf. Yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. cemalinle iltifat et bana, rehfetinle muamele et bana. Ya malikul mülk, ya malikul mülk, mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk, dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelali vel İkram, ya Zülcelali vel İkram. Keremin öyle bol ki senin, bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et. Beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değil. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nesta'in. İyyâke nesta'in. Ya Mughni, ya Mughni. Bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece. Elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece. Varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar,
0: ya dar.
1: Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni.
0: Ya Nafi, ya Nafi.
1: Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninde gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi. Sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki. Ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahici eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin. Beka bahşet imanıma. Ya varis, ya varis. Yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, Ya Reşid, Ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, Ya Sabur, Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselamı versin. Sensin Sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyleme.

90 Nokta 1 7'den 70'e halkın sesi Türkmen FM.

0: Ben Nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM,
3: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
4: Burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Yayınımız Türk Halk Müziği ile devam ediyor.

Daldım göllere daldım, sen bu güzelliğini gülüm nereden aldın? Mustafa Tahmaz'dan alınan bu Göreli türküsünü sanatçımız Coşkun Gök seslendiriyor.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Şimdi de Aziz Şenses'ten alınan bir Adana türküsü dinliyoruz. Ben de gittim bir geyiğin avına, geyik çekti beni kendi dağına, koro sizlerle.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: yapmasak.
1: Sevgili dinleyiciler, Şef Erkan Sürmen yönetiminde türküler ve oyun havaları dinleyeceksiniz. Önce Koro'dan bir Aydın türküsü dinliyoruz. Her gün sarhoş şu Aydın'ın uşağı.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

Daldım göllere daldım, sen bu güzelliğini gülüm nereden aldın? Mustafa Tahmaz'dan alınan bu Görele türküsünü sanatçımız Coşkun Gök seslendiriyor.

0: haydi. Burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Sevgili dinleyiciler, yayınımız Türk Halk Müziği ile devam ediyor.
1: Program kadın seslerinden dinleyeceğimiz birbirine bağlı iki türküyle sona eriyor. Önce Emel Demir Yürek'ten alınan bir Aksaray türküsü. Güvercinim süt beyaz, yine geldi bahar yaz. Kurban olan Allah'ım, seveni sevene yaz. Ve ardından Rifat Balaban'dan alınan bir Ankara türküsü. Dalları bastı kiraz.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

0: dökme nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmen FM'den 90.1 frekansından herkese efendim günaydınlar, hayırlı sabahlar. Bugün biraz geç başladım programa. Bugün okulun ilk günü biliyorsunuz, dün söylemiştim muhtemelen geç başlayacağım programa. Bugün biraz ilk günün telaşı vardı efendim. Çocukları okula bıraktım. Onların öğrenme süreci, özellikle de küçük, beni çok yordu bugün küçük olanlar. Biraz anne babayı fazla yoruyor efendim. Ama geldim, dedim sizlere geç de olursa mutlaka günaydın diyeceğim. Merhabalar, günaydınlar efendim, hoş geldiniz. Merve ile günaydın programına. Saatler 10-12'yi gösteriyor. Ben Merve Kalay'ı. Sizlerle birlikteyim.

WhatsApp'tan bir mesaj gelmiş. Günaydın tüm Kerkük'e. Hangi arkadaşımız bu? Kim acaba? İsmini de söylerse. O Ferdi Kerkük'lü. Hoş geldin.

0770 131 34 61 numarasıyla WhatsApp'tan mesajlarınızı yollayabilirsiniz veya telefon edebilirsiniz. Efendim, mesajlarınızı, telefonlarınızı bekliyoruz.

Günaydın, güne Ferdi Tayfur ile başlayıp Orhan Gencebay ile bitiriyoruz. Hayırdır inşallah. Öyle mi? Bilmiyorum, benden önce Ferdi Tayfur mu vardı? Bir bakayım listeye, bilmiyorum valla. Dikkat etmedim. Yo, Ferdi Tayfur yokmuş. Orhan Baba da yok. Belki sizin özel listenizden duyabilirsiniz. Gayet hareketli şarkılar varmış aslında.

Şimdi ilk önce hareketleneceğiz. Ferdi Baba, Orhan Baba biraz beklesin. Onları da vereceğim. Ama her şeyin sırası var. Değil mi? Özellikle sabah sağ, hani böyle modumuz yükselsin. Bugün sabah nasıl bir trafik vardı aman Allah'ım. Trafikte kimse kimseye izin vermiyor, kimse kimseye yol vermiyor. Sabah ben ne yaşadım?

Gımıldan gımıldan gımıldanı ver. Ali Köprülü bize sabah benim program saatim 1 dakika geçiyor mesaj atmış. Günaydın Türkmen FM, günaydın bu güzelim radyo dinleyenlerine demiş. Hoş geldin eğer duyuyorsan.

Bugün bana bir tuhaf geldi. Ben normalde bu saatler, aslında eski çalıştığım yerde bu saatler benim programım bitmişti. Çok daha erken başlıyordum trafik saatiyle. Burada 8.30'da program başlattık. Çok erken dediniz. 9'a aldık. Bu saatler de bana böyle geç geliyor ya. Oğlan çok güzel ama anası olmamalı. Kızılcıklar oldu mu? Son zamanlarda çok sevilen türkülerden bir tanesi.

Evet efendim, güzel şarkımızın ardından. Hayır, programı ona almadım. Sadece bugünlük böyle. Böyle bir teklifte bulunmayın sakın arkadaşlar. Geç başlamayı gerçekten sevmiyorum. Güne illa erken başlayacağız. Benden olursa 7'den program başlayayım ya.

Efendim birkaç gündür tam anlatacağım ama arkadaşımın dinlemesini bekledim. Bugün hazır sabah erken kalkmışken. Şimdi kız kardeşim diyebileceğim. Çok uzun süredir arkadaşlık yaptığım bir kişi var. Nurden, eskiden de meslektaşımdı. Şimdi onun bir tane böyle küçük oğlu var. Çok tatlı, Ayaz. Teyzesinin bir tanesi. Şimdi ilk evlerine gittiğimizde şöyle diyordu. Ayaz'ı heyli fıstıka. Bir şarkı diyordu işte. Onu teselli etmek için. Şimdi bu bir kahveli bir şey çıktı. Neydi? Tuzlu Kahve diye bir dizi çıktı. Orada bir hanımefendi rol gereği şöyle diyor. Annesinin annesini. İkinci defa gittiğimde arkadaşım bunu söylüyordu. Şimdi radyocuların bir laneti galiba, bir şey dilinize yapıştığında vazgeçemiyorsunuz. Ben de hep baktım söyle, ben de onun teyzesinin diye çevirdim. Teyzesinin teyzesinin diyorum.

Hazır şimdi beni duyuyorken muhtemelen Ayaz uyumuştur diye düşünüyorum. Nurden de bugün komşusuylaydı. Şu anda kahvaltı yapıyor diye düşünüyorum. Beni şu anda dinliyor. Ağzıma iliştirdin Nurdencim. Vazgeçemiyorum. Her beni aradığında söylüyorum artık.

Evet efendim, şöyle bir hava durumuna göz atalım hemen. Konularımızı tabii ki de bugün anlatacağım. Başkent Bağdat'tan başlayalım.

Efendim, başkent Bağdat çok bulutlu, şu anda 30 derece, ilerleyen saatlerde 32 dereceye kadar sıcaklık yükselecek, fakat tüm gün bulutlu bir hava bekliyormuş Bağdat'ı.

Kerkük güneşi ve 28 derece efendim. İlerleyen saatlerde sıcaklık 30 dereceye kadar yükselecek. Tüm gün güneşli bir hava bekliyor Kerkük'ü.

yar yaradır. Erbil şu anda 26 derece, güneşli. Tüm gün güneşli bir hava bekliyor Erbil'i. Ve sıcaklık derecesi öğleye doğru 29'a kadar yükselecekmiş.

Efendim Musul ise şu anda parçalı, bulutlu, rüzgarlı gibi. Tüm gün güneşli bir hava bekliyormuş Musul'u. İlerleyen saatlerde 30 dereceye kadar sıcaklık yükselecek. Basra parçalı bulutlu, şu anda 35 derece, ilerleyen saatlerde 39 dereceye kadar yükseklik, sıcaklık yüksekliği devam edecek. Hava bulutlu olacak, bütün günde bulutlu hava hakim olacakmış Basra'da efendim. Selahattin vilayeti şu anda güneşli ve 29 derece, ilerleyen saatlerde bulutlu bir hava bekliyor. Ve sıcaklık derecesi 32 dereceye kadar yükselecekmiş. Son olarak Tel Afer'e bir göz atalım. Tel Afer güneşli, şu anda 26 derece. Tüm gün güneşli bir hava bekliyor Tel Afer'i. İlerleyen saatlerde sıcaklık derecesi 29'a kadar ulaşacakmış.

Efendim, Hakan Altun'un sesinden güzel bir şarkı dinliyoruz. Siz Hakan Altun deyince duygusal seviyorsunuz ama ben de hareketlisini seviyorum. Ortayı nasıl bulacağız bilmiyorum. Anlaşırız diye düşünüyorum.

Güzel şarkımızın ardından bugün içimizi ısıtacak konular var. Ali, o istediğini veremem şu anda. Başka bir şey istiyorsan gözüm başım üzerine. Ama onu veremem. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla. Bize ulaşabilirsiniz.

Evet sevgili dinleyenler, şimdi de içimizi ısıtacak bir araştırmayla devam edelim programa. Hiç dikkat ettiniz mi? Çocuklar üzüldüğünde ya da böyle bir anda kendini zor durumda hissettiğinde hemen size sarılmak ister, sizi kucaklamak ister. Bunun nedeni biliyor musunuz ne? Moraliniz bozuk. Şöyle düşünelim. Hani bir çocuğun açısından düşünelim. Moraliniz bozuk, canınız sıkkın. Arkadaşınızla kavga ettiniz ya da sınavda kötü bir sonuç aldınız ya da korktunuz. Güvendiğiniz biri, sevdiğiniz biri size sarılıyor ve size 2-3 güzel kelime söylüyor. Bir anda kendinizi güvende hissediyorsunuz. İşte bugünkü araştırma da bunun vücudumuz üzerindeki etkilerini. Sevgi, şefkat gördüğünde stresimizin azalabileceğini söylüyor. Ve bu durum vücudumuzun iyileştirme sürecini olumlu etkiliyormuş. Hatta yapılan bir çalışmada kan bağı olan ufaklıkların birbirine sarıldığında daha çok bu stres azalması olduğu söyleniyormuş efendim. O yüzden hani bazen çocuklar geliyor ya, sarılmak istiyor. Çoğu zaman işimiz oluyor bir şey. Mutlaka uzmanlar sarılın diyor çocuklarınıza, evlatlarınıza. Çok önemliymiş. Bir an tahmin ettim. Bugün kaç çocuk gördüm annesine sarılıyor. Özellikle birinci sınıfta olanlar. Öğretmenlerimiz de ne kadar şefkatliydi bugün gördüğüm ya.

Ahmet kardeşimiz demiş ki güzel söz kalbe şifadır. Konya'dan yazmış. Konya'ya selamlar. Hoş geldin Ahmet, nasılsın? Ferdi abi hala dinliyorsan şarkını hazırlayayım senin için. Efendim tekrardan diyelim günaydın Türkmen FM, günaydın Türkmen Eli. Kıymetli dinleyicilerimiz, yeni bir haftanın ilk sabahı. Artık mesai başladı.

Şefkat sevgiyle ilgili efendim. Güzel bir konu hazırlamıştık. Bir araştırmayı paylaştım daha doğrusu. Şimdi sırada yine farklı konularımız var tabii ki. Bugün güne kaçta başladınız yazın bakalım. Ben tam saat 5'te başladım. Saati yanlış kurmuştuk ve 5'te güne başladık.

0: Efendim bugün şimdi programımıza Can Yücel'in mısralarıyla devam edelim. Bazen hayat yorar insanı, şarkılar yorar, beklemek yorar, özlemek yorar, affetmek yorar, hoş görmek yorar, boş vermek bile yorar. Ve insan susar her şeye, herkese rağmen. Elinden gelen tek şeyi yapar. Bağıra bağıra susar.
1: Aldı telaş beni ellerine.
0: Öyle mi? Susmak mı doğru olan?

Ahmet demiş ki çocukların beslenmelerine dikkat edelim. Ahmet, Konya'da dikkat edebilirsin ama Irak'ta bu ne yazık ki pek mümkün değil. Şimdi ne kadar evde beslenmesini hazırlarsan ya da ona yiyebileceği ürünler hazırlayıp veya paket ürünleri alsan dahi ne yazık ki yine gidip kantinden sağlıksız ürünleri seçiyorlar.

Bu arada bana bir arkadaşımız özelden Nesrin Erbil'in iki şehir şiirini yollamış. Nacizane okumaya çalışayım. Şöyle diyor Nesrin Erbil'i: İki şehir bilirim, candan bağlı, yürekten dağlı. Bir altın köprüyle kalpleri bağlı. Biri mavilikler içinde, öbürünün yanar ufukları. Geceler onları boğmazsa güneşli günlere varacaklar. Görecekler ümitli ışıkların doğduğunu. Şafakla beraber silinecek acılar, kurtulacak iki şehir.

0: Evet, bu şarkımızı dinlerken bir arkadaşımız ses yollamıştı. Ben sesi dinledim. Şöyle yapalım mı? İlerleyen günlerde şimdi benim burada ne kadar konuşsam da konuşmam doğru olmaz. Çünkü ben bir uzman değilim. Bir uzmanı yayına bağlayalım ve bu konuyu isterseniz konuşalım. Çocuklarımızla ilgili. Zaten sabahları haber var. Haberle birlikte ekstra bu konuyu da ekleriz. Belki bir faydası olur. Belki sesimizi ulaştırırız. Belki velilere daha çok bilgi vermiş oluruz. Bir uzmanı bence ben programa davet edeyim. Onunla birlikte konuşalım. En doğrusu bu olur. Çünkü ne kadar da bilgi sahibi olsam, ne kadar bir anne de olsam yine de bazı konuları konuşmam bir yere kadar doğru değil efendim. Bunu da belirtmiş olayım.
1: Alo, selamu aleyküm. Herkese merhabalar olsun. Bu radyo, bu güzel radyonu dinleyenlere ve çalışanlara her çeşitin eline sağlık. Benim bir ricam var, nene babalara uşaklarından haberleri olsun. Tayyardı, enerji içeceğiydi, bunları çok kullanırlar. Ne yazık ki geçen günlerde Diyale'de 14 yaşında bir uşağı kaybettiler enerji içeceği yüzünden, yani Tayyardın yüzünden. Allah razı olsun ve bu sözümü dinleyenlerin Allah hayrını yazsın. Aman diyeceğim o da uşaklarına haber olsun her çeşitin.
0: Evet efendim, dediğim gibi ben ne kadar da konuşsam yine de doğru olmaz. O yüzden uzman bağlayalım, doktor bağlayalım. Onlar bize bu konu hakkında hem bilgi versinler hem de yardımcı olsunlar. Siz sabah programlarında özellikle son günlerde dikkat ediyorum. Böyle daha çok hani sıkıntı ve dertlerden konuşmamı istiyorsunuz. Aslında ben de bunu hiç yapmak istemiyorum. Güne çünkü enerji dolu başlamak istiyorum sizinle. Fakat belki de sizler için bir değişiklik yapabilirim. Haftanın bir iki günü sorunlarımızı uzman konuklarla ele alabiliriz. Merak etmeyin efendim. Yusuf Ağa gelmiş. Hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Günaydın. Hayırlı yayınlar sizlere. Başarılar dileriz demiş. Hoş geldiniz Yusuf Bey. Sefalar getirdiniz.

Ben Yusuf Bey'e bir şarkı hazırladım. Listeye ekledim. Umarım beğenir. Murat, istediğin bir şarkı var mı? Ali, bu arada bir şarkıdan bahsettin. Yaz bana.

Şimdi biraz bahsetmiş gibi olmayayım ama ilerleyen günlerde programımda bir değişiklik olacak. Özellikle misafir konusunda. Bu konuları daha detaylı konuşacağız onlarla birlikte, merak etmeyi. Birkaç arkadaşımız beslenme ile ilgili şikayetlerini sunmuşlar. Dediğim gibi uzmanlarla birlikte konuşmaya çalışacağız. Merak etmeyin efendim. Sizin önerileriniz, sizin istekleriniz bizim için çok kıymetli ve çok değerli. Elimizden geleni yaparız inşallah. Evet, diğer şarkımıza şöyle bir geçiş yapalım. Daha sonra efendim mesajlara bir göz atayım.

Beğenmenize çok sevindim. Ben teşekkür ederim. İnşallah gönlünüzce olmuştur. Murat Gedika yazdı ki, Müslüm Gürses, hangimiz sevmedik, hangimiz düşmedik kara sevdaya? Ben de hazırladım.

Efendim programımız devam ediyor. Merve ile Günaydın programındasınız. Bugün saatler 10'u 10 gösterirken programı başlattık. Sizlerleyim bugün. Biraz daha geç kalacağım yayında. Mesajlarınızı, telefonlarınızı bekliyorum. Elbette ki konularımız var.

Müslüm Baba bu şarkıyı söylerken hepimizi böyle bir bütün olarak sayıyor. Sanki şöyle diyor, hangi biz sevmedik? Hadi cevap verin diyor.

Efendim, güzel bir mesajımız var Müslüm Baba'dan. Aşığın gözü kör, kulağı sağır, doğru yanlışı ondan görmedi. Yakıldı yıkıldı yine de sevdi, ah o vefasızlar kıymet bilmedi şarkısını dinledik. Şimdi bir istek şarkımız var. Ben hem mesajı okuyayım şöyle dilerseniz, hem de şarkımızı dinleyelim. Sıradaki şarkımız efendim Arapça bir şarkı olacak. Bizlerden isteyen arkadaşımız ise Ersan Sorani. Selamun aleyküm, günaydın, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şirin'den bir şarkı rica ediyorum. Bunu bütün Türkmen FM ekibine, aileme, sevdiklerime, tüm dinleyicilerime ve arkadaşlarıma ithaf ediyorum. Çok teşekkür ederim. Herkese selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Hepinize harika bir zaman geçirmenizi diliyorum. Kardeşiniz Ersan Sorani demiş efendim.

Evet efendim, Ersan arkadaşımızın isteği üzerine bir Arapça şarkımız vardı. Şirin'in sesinden dinlemiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim.

Cemal Süreyya'nın dediği gibi, zaman lazım sadece, unutacaksın. Nasıl unuttuysan çocukluğunu, kırılan oyuncaklarını, kırılan kalbini, öyle de unutacaksın.

0: olmasam bile. Ne güzel diyor. Dilerim ki sevgilim mutlu ol, ben olmasam bile.
1: Ağlayan bir çift göz bıraktın arkanda.
0: Şimdi kaldığımız konulara geçmek için biraz böyle şarkılarımızı değiştirmek gerekiyor efendim. Bu nostalji şarkıyla ben bugünkü konumu okuyamam. Şimdi ilginç bilgiler bölümünde bugün şöyle bir bilgi var. Şimdi size beynimizle ilgili küçük ama ilginç bir bilgi vereyim. Örnek veriyorum, yeni bir araba almaya karar verdiniz. Ben bu arabanı aldım, bu araba çok iyiydi, araştırma yapasız. Sonra birden bir anda trafikte o arabanın kaç tane olduğunu fark edesiz. Sanki sokakta yani ana caddede her yerde o arabadan daha çok varmış gibi geldi size. Bir anda ne dedi siz nerede? Arabalar çok oldu. Ama aslında çoğalan arabalar dövgü. Zihnimizin size oynadığı bir oyundu. Yani sizi dikkat vermeyizdi.
2: O hatayı ben de yaptım her hafta.
0: Uzmanlar şöyle diyor, diyor ki beynimiz gün boyunca inanılmaz miktarda bilgiyle karşılaşıyor ve hepsine dikkat edemiyor. Biz neye odaklanırsak beyin ona daha kolay fark etmeye çalışıyor. Yani güzel şeylere bakarak güzel şeyleri daha çok görmeye başlayabiliriz. Bir telefon bağlantımız var, alalım, alo diyelim, alo.
3: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
3: Hoş gördük, Allah razı olsun senden.
0: Necasız, sıhhatiniz necadı?
3: Dua ederim. Vallahi ben iyi derken hastayım.
0: Aa, geçmiş olsun.
3: Aa, vallahi iyi. Bu havada şımakı iyi gelmedi benim.
0: Haklısınız, haklısınız. Çok geçmiş olsun.
3: Aa, vallahi işteyim de izin evet. De vermiyorlar.
0: Aa, geçmiş olsun. Allah şifa versin ya Rabbi Yusuf babası.
3: Allah razı olsun. Allah razı olsun.
0: Emreyle Yusuf babası istediği manini ve rağın hemen bir yerde işi dağın.
3: Ben istedim, şeyim gelmedi yerine. Ayrı şarkı geldi. İbrahim Dağsıras'ın manisi ağlarsa anam ağlar ardımdan.
0: Tamam. Ağlarsa anam ağlar. Doğru.
3: Ardımdan. Hayat.
0: Başım gözüm üzerine Yusuf babası. Emredesen.
3: Allah razı olsun sen.
0: Baştan gözlerine hemen veririm inşallah. Baştan gözlerine Allah'a emanet ol.
3: Allah'a emanet olun.
2: Seni seven, seni seven delidir.
0: Efendim istek şarkımızı vereceğim ama bugünkü bilgimiz şöyleydi. Neye dikkat verirsek beynimiz ona odaklanıyor otomatik olarak ve onu görmeye başlıyoruz. Mesela bir telefon olabilir, araba olabilir, bir renk, bir kıyafet. Ya da bir bitki olabilir. Yani beynimizin odağını aslında bize anlatıyor. Muamin, hoş geldin, sefalar getirdin. Kapak resmini değişmiş, profil resmini değişmiş daha doğrusu. Ama günaydın yazmandan tanıdım. Hoş geldin, sefalar getirdin. Şimdi Yusuf babasını daha fazla bekletmeyelim efendim. Dün benden istemişti. Anlaşılan ben farklı bir şarkı vermişim fark etmeden. Kusura bakmasın. İndi istediği manini eşi dağın. Sonra kaldığımız yerden konulara hep birlikte devam edelim efendim. Şöyle bizden istediği mani ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar mıydı? Öyle miydi şarkı? Uzun sürede işitmemişim valla. Allah annelerimize uzun ömürler versin efendim. Hayatta olmayanlara da rahmet

0: Evet efendim, bir telefon bağlantımız var. Hemen alo diyelim isterseniz. Bakalım bize kim telefon etmiş. Alo.
1: Alo, günaydın.
0: Günaydınlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Ben teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Çok iyiyim. Selsuz'a içtim, daha iyi oldum. Nereden telefon ediniz bize?
1: Ben Bedir bölgesinden.
0: Baştan gözlerine hoş geldiniz, sefalar getiripsiz.
1: Hoş bulduk. Ben Güneş Babası Sizu'dan.
0: Hoş geldin Güneş Babası. Daha önce mesaj atmışydı. Yardıma geldi.
1: Doğru.
0: Baştan gözlerine. Doğru. Baştan gözlerine.
1: Sağ olasın. Vallahi arabada kızımla beraber anaokuldan eve döndü Ramazan. Daha radyonu açtık, dinlirdik. Dedik bir telefon açsak, sizin de sesinizi duyak.
0: Ay kurban olam özünü, Allah saklasın özünü ya Rabbi.
1: Çok teşekkür ederim.
0: İndi ne şirindi, hele yengidi birinci gündü, zahmet özüydün.
1: Erken kalktı, çok zor onun için.
0: Haklı. Allah saklasın özünü. O zaman onun gövlünü bir mani ver ağın. Ne desen, Güneş Babası.
1: O öz yanında kaldı, ne manisi verirse o ver.
0: Tamam, ben özellikle güneşe armağan ederim o zaman.
1: Özellikle güneşe.
0: Tamam, sadece güneşe.
1: Sadece güneşe, annesine de yok.
0: Annesine babasına da elbette ki, ama en özelliği güneşe. Madem bu kadar erken uyanıptı, akıl hazırlığını yapıp okuluna gelipti, onu tebrik etmek için bu şarkı tamamen özüne gelsin.
1: Çok teşekkür ederim. Yeniden iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Telefonunuz beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.
1: Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
0: Allah'a emanet olun. Evet efendim, böyle güzel telefonlar da alıyoruz değil mi? Ay Allah saklasın ya Rabbi özünü. Ben indi bir mani hazır ederim özüne. Şöyle tatlı bir mani hazır ederim özüne. İnşallah gövlüne göre oğlu. Bence gövlüne göre oğlu diye düşündüm. Mesela yadıma geldi, Aleyna Tilki sevirdi. Onu da veririm özü için. Olsun. Bana sen.

Ama bu çok tatlı. Babası resmini yollayıp da Allah saklasın ya Rabbi özün nazarlardan. Bu tam prenses. Bu tam ay kızdı o zaman, doğru.

Ay bu ay kız ne güzelmiş, babasına demiş ki resmimi yolla abla görsün. Ne kadar samimi ya dinleyicilerimiz, takipçilerimiz, iyi ki varsınız. Allah saklasın bütün evlatlarımızı, özellikle de böyle küçükleri. Bakın o kadar çok seviyorum ki, minikler bir başka. Uşak büyük olanda da elbette ki çok tatlıdı, çok güzeldi ama uşak olanda sevmağı bir başkadı. Allah saklasın yarabbi hepimizin evladını, sağlık afiyet versin özlerine. Şimdi bir şarkı daha vereyim bütün miniklere. O zaman muhtemel var güneş gibi şu anda anaokulundan bugün biraz erken çıkırlar diye düşünün. Hani alışma süreci de falan. Güneş vasıtasıyla hepsine armağan olsun o zaman. Yusuf Bey şöyle bir soru sormuş. Yayında cevap verebilirim bu arada. Demiş ki Facebook'ta canlı yayın neden her gün yok? Belki yaparım, onu bilmiyorum. Kendi adıma söylemek istiyorum. İlerleyen günlerde benim programım biraz konulu olduğu için ve misafirli olduğu için, 2 saatte olduğu için bazı günler yetişmekte zorlanıyorum. Fakat ilerleyen günlerde belki de yapabilirim. Neden olmasın? Eğer isteğiniz bu yöndeyse seve seve. Bir de şarkılar hakkında bir soru sormuş. Evet, istediğiniz bir şarkı varsa lütfen yazın. Sadece bir sanatçı hariç verebiliyorum. Yo, sorularınız çok normal. Biz her zaman sorularınıza en içtenlikle cevap veriyoruz efendim. Sorduğunuz, ilgilendiğiniz için biz teşekkür ederiz.

Yusuf Bey demiş ki çok sağ ol. Ben teşekkür ederim efendim. Bu bizim görevimiz. Fikirleriniz, düşünceleriniz, eleştirileriniz, her şey kabulümüz. En iyisini birlikte yapmak için çabalıyoruz. Fikirleriniz için çok teşekkür ederiz.

Şimdi Hüseyin Turan'dan bir şarkı var sırada. Son 5 dakikam efendim. Bugün yeni başladı okula herkes. Sabah sizlere günaydın dedim. Geç olsun güç olmasın. Umarım zamanınız benimle güzel geçti efendim. Yeni bir okul dönemi. Bütün öğrencilerimize, öğretmenlerimize. Yeni bir dönemde başarı diliyorum efendim. Öğretmenlerimize sabır, öğrencilerimize başarı diliyorum. Dünyanın en kutsal mesleği öğretmenlik. Bu meslekte olan herkese saygılarımı, hürmetlerimizi sunuyoruz efendim. İyi ki varsınız.

Yarın Allah nasip kısmet ederse saat 9'da sizlere günaydın diyeceğim. Yarına kadar hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın efendim. Sizleri çok seviyorum. Şimdilik benden bu kadar. Yarın sizlerle buluşmayı heyecanla bekliyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Yüzünüzden tebessüm, kalbinizden mutluluk, evinizden huzur eksik olmasın. Allah karşınıza hep iyi insanları çıkarsın. Hoşça kalın.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Öğretim yılı dolayısıyla tebrik mesajı yayımlayarak yılın Kerkük için başarılı ve seçkin bir yıl olmasını diledi. Başbakan Ali Fahri Zeydi, Irak'ın bugün kendi kararını veren bir devlet olduğunu ve silahların Silahlı Kuvvetler Başkomutanı'nın kontrolünde bulunduğunu belirtti. Başbakan Sina Casim Kerime Zicravi'yi Irak Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı'na vekaleten atadı. Kerkük'ün Riyad nahiyesinde 150'den fazla ishal ve kusma vakası görüldü. Sağlık ekipleri nedenleri belirlemek için içme suyu kaynaklarını inceliyor. Kerkük Valisi Riyad nahiyesindeki kusma ve ishal vakaları ile ilgili acil rapor hazırlanmasını istedi. Sağlık Müdürlüğü'ne de vakaların takibi ve gerekli sağlık hizmetlerinin sağlanması talimatını verdi. İçişleri Bakanlığı, Eylül ayında uyuşturucu, terör ve yolsuzluk suçlarıyla bağlantılı şüphelilerinde bulunduğu 308 kişinin 124 güvenlik operasyonu kapsamında yakalandığını açıkladı. Suriye makamları bir ay içinde 4 uluslararası kaçakçılık şebekesinin çökertildiğini ve milyonlarca uyuşturucu hapere geçirildiğini açıkladı. Yemen'in başkenti Sana'ya yönelik hava saldırıları yeniden başladı. Husiler, Riyad'da Aramco'ya ait bir tesisi balistik füzeler ve İHA'larla hedef aldıklarını açıkladı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'de Husilere ait takviyelere yönelik 97 hedefleme operasyonu düzenlendiğini açıkladı. İran, Amerika'nın olası hava ablukasına karşı kayabilecek araçlara sahip olduğunu ve böyle bir ablukanın etkisinin geçici olacağını açıkladı. Trump, İran'ın önünde iki seçenek bulunduğunu söyledi ve zor yolu tercih etmesi konusunda uyardı. Hürmüz Boğazı konusunda Fransa'nın karar tasarısı, İngiltere'nin İran'la gerilimi tırmanmasının riskleri konusunda yaptığı uyarıların gölgesinde gündemde. Zelenski, Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıları yoğunlaştırma sözü verdi ve Moskova'ya vurabilecek kapasitede bir füze kullanma tehdidinde bulundu. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
1: Her an özel kılan. 90.7 Türkmen FM farkıyla yayındayız.
2: الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يهنئ بالعام الدراسي الجديد ويدعو ليكون عاما متميزا لكركوك. انطلاق العام الدراسي الجديد في العراق بمشاركة ملايين الطلبة بعد تأجيل موعد بدء الدوام إلى الرابع من تشرين الأول. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد أن العراق اليوم دولة تملك قرارها والسلاح يخضع للقائد العام للقوات المسلحة. رئيس الوزراء يصدر أمرا بتكليف ثناء جاسم كريم برئاسة هيئة الطاقة الذرية العراقية. أكثر من 150 حالة إسهال وتقيؤ في ناحية الرياض بكركوك، والفرق الصحية تتحرى مصادر مياه الشرب لمعرفة الأسباب. محافظ كركوك يواجه بإعداد تقرير عاجل بشأن حالة التقيؤ والإسهال في ناحية الرياض مع توجيه دائرة الصحة لمتابعة الحالات وتقديم الرعاية اللازمة. وزارة الداخلية تعلن القبض على 308 متهمين خلال أيلول، بينهم متهمون بقضايا مخدرات وإرهاب ونزاهة ضمن 124 واجبا أمنيا. السلطات السورية تعلن تفكيك 4 شبكات تهريب دولية وضبط ملايين حبوب المخدرات خلال شهر. تجدد الغارات الجوية على العاصمة اليمنية صنعاء وسط تصعيد عسكري متواصل. الحوثيون يعلنون استهداف منشآت تابعة لشركة أرامكو في الرياض بصواريخ باليستية ومسيرات. التحالف بقيادة السعودية يعلن تنفيذ 97 عملية استهداف ضد تعزيزات حوثية في اليمن. ترامب يقول إن أمام إيران خيارين، محذرا من اللجوء إلى ما وصفه بالطريق الصعب. مشروع قرار فرنسي بشأن مضيق هرمز وسط تحذيرات بريطانية من مخاطر التصعيد مع إيران. زيلينسكي يتوعد بتكثيف الضربات على مصافي النفط الروسية ويهدد باستخدام صاروخ قادر على إصابة موسكو. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
3: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.
4: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, yeni eğitim

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Ben Nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

Merhabalar sevgili Türkmen FM dostlarımız, hepinize hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar diyoruz. Değerli dinleyenlerimiz ve bu güzel günde de sizlerleyiz. Saatliğimiz 1'i gösteriyor ve Nostalji Kuşağı programımızda sizlerleyiz. Canlı yayında ve tabii ki de Facebook sayfamızdan görüntülü olarak bizleri izleyebilir, takip edebilirsiniz. Değerli akşamlar, iyi akşamlar diyoruz bütün dostlarımıza. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. İyi dinlemeler.

0: Evet sevgili dostlarımız ve dilerseniz hemen ilk nostalji şarkımızla başlayalım ve bu şarkımızda bütün dinleyenlerimize armağan olarak gelsin diyoruz. Özellikle de müzik sevenler için gelsin ve ta Telaferden Mendi'ye kadar bizi dinleyen bütün Türkmeneli'ye armağan olsun ve sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz sevgili dostlarımız. Ve dilerseniz hemen güzel şarkımızı dinleyelim. İlk şarkımız kimin sesinden olacak? Zeki Müren'in sesinden olacak. Ah bu şarkıların gözü kör olsun diyecek. Ve 1989 senesinde bu şarkıyı seslendirmiş değerli sanatçı. Dilerseniz hep birlikte gidelim güzel şarkımızı dinleyelim.
1: Şarkılarla ağladık, şarkılarla güldük. Şarkılarda ayrıldık, şarkılarda üzüldük. Şarkılarda hayat, şarkılarda ölüm olursa olsun. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

olmazdı yüzün elleşin. Ah bu şarkıların gözü kör olmuş.

koydun nice arama. Seni terk edip de gitmek var ama, ah bu şarkıların gözü kör olsun.

Evet sevgili müzik sevenliğimiz ve şu an bizleri Facebook sayfasından bizleri takip eden, dinleyen arkadaşlarımıza sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz. Şu an Nostalji Kuşağı programımızı sizler için sunuyoruz. Ve Zeki Müren sesinden ilk şarkımızı Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun adlı şarkıyı dinledik ve tüm hızıyla güzel şarkılarımızı dinlemeye devam ediyoruz. Ve şimdi de Emel Sayın'ın sesinden güzel bir şarkı dinleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Hangi şarkısı? Ayrılmalıyız artık, gitmeliyim bu yerden diyecek. 27 Haziran 1997 senesinde seslendirmiş bu güzel duygusal şarkıyı. Dilerseniz hep birlikte gidelim, dinleyelim arkadaşlar. Daha sonra tüm hızıyla diğer parçalarımızı tek tek hep birlikte dinleyeceğiz. Çıkış tarihleriyle birlikte inşallah en güzel şarkılar size için gelsin diyoruz. Ve şu an sürüş halindeyken bizleri dinleyen bütün sürücü arkadaşlarımıza da armağan olarak gelsin. Hayırlı sürüşler.

0: Gitmeliyim bu yerden.
1: Gitmeliyim bu yerden.
0: Saadet diliyorum sana beyaz güllerden dedik. Emel Sayın'ın bu muhteşem şarkısını dinledik sevgili dostlarımız. Ve Esen Küzeci, sana da iyi günler diyoruz mesajını atmış Face'den. Sağ olsun. Ve diğer arkadaşlarımıza da sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bizleri takip eden, dinleyen bütün arkadaşlarımıza. Sizlerle olan birlikteliğimiz nostalji kuşağımızla devam ediyor sevgili arkadaşlar. Ve şimdi de güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Burcu Güneş'in sesinden olacak. Çile Bülbülüm diyecek. Kendi yorumuyla ve tarzıyla bu şarkıyı seslendiriyor. Ve tabii ki de bu şarkıyı birçok sanatçı seslendirmiş. Ve kendisi de 29 Mayıs 2001 tarihinde bu şarkıyı kendi tarzıyla yorumlamış. Dilerseniz gidelim hep birlikte dinleyelim arkadaşlar.

Çile Bülbülüm Çile dedik sevgili dinleyenlerimiz ve takipçi arkadaşlar ve tabii ki de mesajlarımızı paylaşalım. Yasir Samancı, merhaba iyi yayınlar. İbrahim Tatlıses'ten Akşamdan Akşama şarkısını istiyor. Ne yazık ki şu an veremiyorum çünkü İstekler programı değil sevgili arkadaşımız. Nostalji Kuşağı programındayız. Sıradaki şarkılar sana armağan olarak gelsin o zaman diyelim. Ve tabii ki de bizi sürekli takip eden, dinleyen arkadaşlarımızdan biri de programımızın devamlı arkadaşı Nina Terzioğlu. Ne yazmış bakalım. İyi yayınlar, hoş geldin güzellikte yazmış. Teşekkürler, o senin gönlünün gözünün güzelliği canım. Teşekkür ederim, sen de hoş geldin programımıza diyelim. Ve Esen Küzeci de necesin canım, güzel. Gülüm sağ olasın eyyem. Sen eğer iyiyse o biz de iyi Esen arkadaşımız. Teşekkür ederim. Mesaj gönderdi olsun, beni sordu olsun. Allah razı olsun diyarın bütün dinleyenlerimizden. Ve şimdi de kimin sesinden güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Yine nostalji şarkılardan ama tabii ki de kendi tarz ve yorumlarıyla seslendiren bir diğer sanatçımız da Rojin oluyor. İkimiz bir fidanın güllere çan dalıyız adlı güzel şarkımızı dinleyeceğiz ve bunu da 1 Haziran 2004 senesinde kendi tarzıyla yorumlamış. Dilerseniz gidelim bu güzel şarkımızı da hep birlikte dinleyelim.

Ve bu güzel şarkımızda dinledik. İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız dedik sevgili dostlarımız. Ve bu güzel muhteşem şarkımızı dinledik sevgili müzikseverlerimiz. İnşallah şarkılar gönlünüzce olmuştur diye umuyorum. Ve sıradaki şarkımızda Zekai Tuncer'in sesinden olacak. Rüyalarım olmasa diyecek duygusal bir şarkı dinleyeceğiz. Ve bu şarkıda 1988 senesinde seslendirilmiş. Dilerseniz gidelim bu güzel şarkıyı da dinleyelim böyle. Anılarımızı, hatıralarımızı tekrar gözümüzün önünde canlandıralım. Daha sonra tekrar sizlerle buluşuyoruz. Bizlerden ayrılmayın. Güzel şarkımızı dinlemeye devam.

Bu güzel şarkımızı dinledik. Nina Terzioğlu yazmış ki muhteşem parça Rüyalarım da Olmasa. Gerçekten de muhteşem bir parçaydı. Sözleri de güzel, müziği de güzel. İnşallah gönüllerinizi okşamıştır bu güzel şarkı diye umuyorum sevgili arkadaşlar. Ve sırada yine güzel bir şarkımız var tabii ki de biliyorsunuz Nostalji Kuşağı. Nostalji şarkılarımızı hep birlikte dinliyoruz. Hüner Coşkuner'in sesinden olacak Alışırım diyecek ve bu şarkıda 18 Şubat 1998 senesinde seslendirilmiş. Dilerseniz gidelim. Bu güzel şarkımızı da hep birlikte dinleyelim sevgili dostlarımız. Ve şu an bize iş yerlerinde dinleyen çalışan arkadaşlar hayırlı işler kolay gelsin diyoruz. Allah rızkınızı versin diyelim. Ve evlerinde de oturup da ailecek bizi dinleyen bütün ailelere özellikle de hanımlarımıza da sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyor. Yuvanızdaki mutluluk daim olsun inşallah.

alışırım. Evet sevgili Türkmen FM dostlarımız, Üner Coşkun'un sesinden Alışırım adlı güzel şarkımızı dinledik ve sizlerle olan birlikteliğimiz devam ediyor. Evet sevgili arkadaşlar, hafta içi her gün saatlerimiz bir gösterdiğinde tabii ki de Nostalji Kuşağı programımızda canlı yayında sizlerle olacağız ve görüntülü olarak da izlemek isterseniz Türkmen FM Facebook sayfasından tabii ki de bizleri izleyebilir, dinleyebilirsiniz değerli arkadaşlar. Sizleri bekliyoruz canlı yayınımıza. Ve şimdi de güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Sibel Can'ın sesinden olacak. Bir sıkımlık canım vardı diyecek. Ve bu şarkıyı da 22 Ağustos 2003 senesinde seslendirmiş değerli sanatçı. Dilerseniz hep birlikte dinleyelim. Ve bu güzel şarkı benden sizlere armağan olarak gelsin diyorum. İyi dinlemeler sevgili dinleyicilerimiz ve izleyenler.

bir sıkınlık canım vardı dedik. İnşallah bu güzel hareketli şarkıyı beğendiniz sevgili dinleyenlerimiz. Özellikle de Facebook sayfasında bize takip eden arkadaşlar. Özellikle Nina'cığım bakıyorum da çok sevmişsin bu güzel şarkıyı. Esen arkadaşımızla teşekkür ediyoruz yorumlarınız için ve göndermiş olduğunuz o güzel kalpler için sevgili takipçi arkadaşlar. Ve sırada güzel bir şarkı var. Hemen dinleyelim dilerseniz sevgili dostlarımız. Duygusal bir şarkı olacak. Kıvırcık Ali ve Yıldız Tilbe'nin düet şarkısını dinleyeceğiz. Şimdi de Al Ömrümü diyecek. Gerçekten de çok güzel, ruhu okşayan, duygusal bir şarkı. 2011 senesinde bu güzel düet şarkıyı seslendirmişler. Dilerseniz gidelim bu güzel şarkımızda dinleyelim.

Evet sevgili Türkmen FM dostlarımız, bu güzel duygusal şarkımızı da dinledik ve şimdi de sırada güzel bir parça sizleri bekliyor. Hepinizin seveceği güzel bir şarkı var. Kimin sesinden olacak hemen söyleyelim. Hakan Altun'un sesinden olacak, o muhteşem sesinden. Biliyor musunuz size için ne diyecek? Ağlamak yok yüreğim, sızlamak yok yüreğim. Ve bu şarkıyı da 2000 senesinde değerli sanatçı seslendirmiş ve dilerseniz bu güzel duygusal şarkıyla sizleri baş başa bırakalım. Güzel anılarınıza doğru, hatıralarınıza doğru bir güzel yol alıp tekrardan diğer şarkımızı hep birlikte dinleyeceğiz.

0: Haykırmak yok yüreğim, yalvarmak yok yüreğim, bu acıya da katlanırız.
1: Ağlamak yok yüreğim, sızlamak yok yüreğim, biz ne acılar çektik seninle dedik, biz ne acılar, ne haksızlıklar, neler gördük yüreğim. Buna da alışırız, buna da katlanırız, bu da geçip gidecek diyoruz. Sevgili dostlarımız, Hakan Altun sesinden bu güzel şarkımızı da dinledik ve tüm hızıyla duygusal şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz ben duygusal şarkıları seviyorum, özellikle de eski şarkılardan nostalji şarkıların duygusallığı olanı çok seviyorum. Ve şimdi Murat Kekin'in sesinden güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Ve bu şarkı çıktığında 99 yıllarında gerçekten de çok sevildi. Birçok genç kızlar olsun, erkekler olsun intihar etmişlerdi bu şarkıyı dinleyerek. O yüzden çok ses getirdi. Olaylı bir şarkı oldu. Hemen hemen diyelim. Dilerseniz hep birlikte dinleyelim. Diyecek ki bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz diyecek. 1999 senesinde seslendirmiş bu güzel şarkıyı hep birlikte dinleyelim.

Mesaj bize için ulaştı. WhatsApp'tan Ersen Soran'ı arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm, aleykümselam diye yazmış. Nasılsınız diye sormuş. Teşekkürler, biz iyiyiz. Eğer sen de iyisen sevgili arkadaşımız. Sadece mesaj göndermek istemiş. Bir şarkı ismi de söylemiş. İnşallah gelecek programda o güzel şarkıyı vereceğim ve hep birlikte dinleyeceğiz. Teşekkürler.

Ve elimize oluşan mesajımızı hemen paylaşalım. WhatsApp'tan da arkadaşlar gönderiyorlar. Herkese iyi günler. Ben Ali Köprülü. Abla eline emeğine sağlık diye yazmış. Teşekkür ediyorum Ali arkadaşımız bu güzel yorumun için. Çok da mutlu oldum. Şarkıları seçmiş olduğum şarkıları beğendiğiniz için. Allah razı olsun diyelim. Ve iyi dinlemeler.

Gözlerin beni tutamaz dedik ve bu güzel muhteşem şarkımızı dinledik. İnşallah beğendiniz bu güzel şarkıyı da sevgili arkadaşlar. Ve şunu da söylemek istiyorum sevgili takipçilerimize ve dinleyen arkadaşlarımıza. Zaten mesajları az önce okudum. Mesaj gönderen arkadaşlarımız vardı WhatsApp'tan da. Sizler de eğer güzel bir şarkı aklınıza geldiyse dinlemek istiyorsanız nostalji kuşağımızda WhatsApp'tan da yazabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Biz bu şarkıyı istiyoruz. Nostalji kuşağında verir misiniz diye. Ben onları not edeceğim, bakacağım. Gelecek programlarda istediğiniz güzel şarkıları tabii ki de hep birlikte dinleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için ve izlediğiniz için sevgili arkadaşlar. Ve buradan da Nini arkadaşımıza ve Esen arkadaşımıza göndermiş oldukları güzel kalpler için, yorumlar için teşekkür ediyoruz. Ve sevgili arkadaşlar son olarak güzel bir şarkıyla size veda edeceğim. Volkan Konan sesinden olacak. Yarim yarim diyecek. 2009 senesinde bu güzel şarkıyı seslendirmiş ve dilerseniz son şarkımızda da sizleri baş başa bırakalım. Her şey gönlünüzce olsun sevgili dostlarımız. Sizi sevenlere, sevdiklerinize iyi bakın her zaman ne diyoruz? Gerçek sevgiyi, dostluğu, aşkı bulduğunuzda onu kaybetmemek için dört elle sarılın ki elinizden kayıp gitmesin ve daha sonra pişman olmamanız için, keşke dememeniz için sevgili arkadaşlar. Ve elinizden geldiğince karşınızdaki insanlara güzel tebessümünüzle cevap verin. Güzel sözlerle karşılık verin. İyiliklerle, güzelliklerle bu hayatı geçirin. Kötülüklerle, kötü niyetle, diğer şeylerle uğraşmayalım sevgili arkadaşlar. Güzelliklerle uğraşalım ki Yüce Rabbimiz bize her zaman güzelliği getirsin ve Yüce Rabbimiz en iyi kalbi temiz olan insanları karşınıza getirsin inşallah. Yüce Rabbimiz sizlere sağlık, sıhhat, mutluluk versin diyelim. Amin diyelim hep birlikte bu güzel duamızı sürekli yapalım ki güzel dualar elbette bir gün kabul olacaktır Allah'ın izniyle. Hoşça kalın diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Volkan Konak'tan güzel şarkı size için geliyor.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Eğer Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek isterseniz 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

deli kurşun karalı. Gözleri görmez, yaralı. Toprağa serdi yüreğini, aldı canımdan canımı. Ben de yenildim, yenilendim. Sana vardım.

Ey balam bak sabahsız kalmasın, hayvanarsız kalmasın. Ey balam bir canı kurt kuş yesin, bir gün yarsız

0: Türkmen FM Uyd Radyosu'ndan herkese merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Kerkük Valisi Mehmet Seman'a yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla tebrik mesajı yayımlayarak yılın Kerkük için başarılı ve seçkin bir yıl olmasını diledi. Başbakan Ali Fahri Zeydi, Irak'ın bugün kendi kararını veren bir devlet olduğunu ve silahların Silahlı Kuvvetler Başkomutanı'nın kontrolünde bulunduğunu belirtti. Başbakan Sina Casim Kerim Ezzicravi'yi Irak Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı'na vekaleten atadı. Kerkük'ün Riyad nahiyesinde 150'den fazla ishal ve kusma vakası görüldü. Sağlık ekipleri nedenleri belirlemek için içme suyu kaynaklarını inceliyor. Kerkük Valisi Riyad nahiyesindeki kusma ve ishal vakaları ile ilgili acil rapor hazırlanmasını istedi. Sağlık Müdürlüğü'ne de vakaların takibi ve gerekli sağlık hizmetlerinin sağlanması talimatını verdi. İçişleri Bakanlığı Eylül ayında uyuşturucu, terör ve yolsuzluk suçlarıyla bağlantılı şüphelilerinde bulunduğu 308 kişinin 124 güvenlik operasyonu kapsamında yakalandığını açıkladı. Suriye makamları bir ay içinde 4 uluslararası kaçakçılık şebekesinin çökertildiğini ve milyonlarca uyuşturucu hapere geçirildiğini açıkladı. Yemen'in başkenti Sana'ya yönelik hava saldırıları yeniden başladı. Husiler, Riyad'da Aramco'ya ait bir tesisi balistik füzeler ve İHA'larla hedef aldıklarını açıkladı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'de Husilere ait takviyelere yönelik 97 hedefleme operasyonu düzenlendiğini açıkladı. İran, Amerika'nın olası hava ablukasına karşı koyabilecek araçlara sahip olduğunu ve böyle bir ablukanın etkisinin geçici olacağını açıkladı. Trump, İran'ın önünde iki seçenek bulunduğunu söyledi ve zor yolu tercih etmesi konusunda uyardı. Hürmüz Boğazı konusunda Fransa'nın karar tasarısı, İngiltere'nin İran'la gerilimi tırmanmasının riskleri konusunda yaptığı uyarıların gölgesinde gündemde. Zelenski, Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıları yoğunlaştırma sözü verdi ve Moskova'ya vurabilecek kapasitede bir füze kullanma tehdidinde bulundu. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يهنئ بالعام الدراسي الجديد ويدعو ليكون عاما متميزا لكركوك. انطلاق العام الدراسي الجديد في العراق بمشاركة ملايين الطلبة بعد تأجيل موعد بدء الدوام إلى الرابع من تشرين الأول. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد أن العراق اليوم دولة تملك قرارها والسلاح يخضع للقائد العام للقوات المسلحة. رئيس الوزراء يصدر أمرا بتكليف ثناء جاسم كريم برئاسة هيئة الطاقة الذرية العراقية. أكثر من 150 حالة إسهال وتقيؤ في ناحية الرياض بكركوك، والفرق الصحية تتحرى مصادر مياه الشرب لمعرفة الأسباب. محافظ كركوك يوجه بإعداد تقرير عاجل بشأن حالة التقيؤ والإسهال في ناحية الرياض مع توجيه دائرة الصحة لمتابعة الحالات وتقديم الرعاية اللازمة. وزارة الداخلية تعلن القبض على 308 متهمين خلال أيلول، بينهم متهمون بقضايا مخدرات وإرهاب ونزاهة ضمن 124 واجبا أمنيا. السلطات السورية تعلن تفكيك 4 شبكات تهريب دولية وضبط ملايين حبوب المخدرات خلال شهر. تجدد الغارات الجوية على العاصمة اليمنية صنعاء وسط تصعيد عسكري متواصل.

Türkmen FM Uyd Radyosu'ndan İstekler programı başlıyor. Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz İstekler programına. Saygı selamımızı bütün dinleyicilerimiz için, bütün değerli dostlarımız için gönderdik ve hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar dilerik sizler için. Necasız inşallah siz buradan saygı selamımızı gönderdik bütün dinleyicilerimiz için. Ta Tel Afer'de Mendeli'ye kadar ve programımız sizlerle devam edir değerli dinleyicilerimiz. Bugün sunmakta ben sizlerle Lina Cömer, saygı selamımı kabul edin değerli dinleyicilerimize diyelim. Bir daha hoş geldiniz. Evet, bütün hanımlarımıza, beylerimize necasiz inşallah iyisiz. Hoş geldiniz bir daha.

Evet değerli dinleyicilerimiz, buradan bütün şoför arkadaşlarımıza, bütün görev başında olan kişilere saygı selamımızı gönderdik. Dilerse özgüdağın açılış şarkımızı hemen dinleyin. Melek Müslü'nün sesinden olacaktır. Sizlere armağan olsun. Bu şarkıdan sonra hemen istek şarkılarımızı alacağız. Ve değerli dinleyicilerimiz, eğer isterseniz bizlerle katılmak numaramızı hatırlattım sizlere. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz ve aynı numara üzerine WhatsApp yoluyla da katılabilirsiniz.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve bir daha numaramızı hatırlatalım. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz bizlerle. Şu anda biz İstekler programındayız ve istek şarkımızı da isteyebilirsiniz bizlerden.

Evet değerli az dinleyicilerimiz, birinci tabii ki de buradan arkadaşımız Katlan var bizlerle. Bakalım ne yazıptı ve hangi şarkını istedi. Yazıp merhabalar, nasılsınız? Bizlere çok teşekkür ederiz. İnşallah sen de iyisin arkadaşımız. Yazıp eğer mümkünse Lina Hanım sizden bir şarkı istirem. Hazım arkadaşımızdan gelipti. Yazıp sıradaki şarkını armağan ederim bütün dinleyicilere. Sizlere armağan olsun, ekibimize armağan gelsin ve çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz katıldığı için bizlerden. Değerli dinleyicilerimiz, dilerse o zaman gidelim. Bu güzel şarkımızı dinleyelim. Ve buradan ayrı bir arkadaş yazıp bizler için Maral'dan gelipti. Merhabalar, nasılsınız? Bizlere iyi, hayırlı akşamlar dileyipti. Bizler için teşekkür ederiz, sana da mutlu akşamlar dileriz. Yazıp sıradaki şarkını özellikle de Lina Hanım sizlere armağan ederim, ekibimize armağan olsun ve bütün dinleyicilere, hanımlara armağan olsun deyipti. Teşekkür ederiz katıldığı için bizlerden. Değerli dinleyicilerimiz, programımız sizlerle devam ediyor.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve şu anda biz İstekler programındayız. Eğer isterseniz katılmak, bir daha numaramızı hatırlatalım. Evet, numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla katılabilirsiniz. Bir daha tekrar edeyim, 0770 131 34 61 numarasıyla katılabilirsiniz bizlerle.

Allah ayrılığı vermesin hiç kimseye. Yanla bile yalnız seni sevdim. İstemem baharda yaprak dökülsün. Aşkın alevse. Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, programımız tabii ki de devam eder sizlerle. Ve buradan ayrı bir arkadaş bakalım ne yazıp bizler için. WhatsApp'tan katlı bizlerle. Yazıp merhabalar nasılsınız? Bizlere yık teşekkür ederiz. Murat arkadaşımızdan gelipti tabii ki de. Buradan Duz'dan katılıp bizlerle yazıp merhabalar nasılsınız, bizlere iyiyiz teşekkür ederiz, inşallah sen de iyisin arkadaşımız. Yazıp sıradaki şarkını Lina Hanım, özellikle de dinleyicilere armağan ederim, devamlı arkadaşlara armağan olsun, sana armağan gelsin ve Duz halkına armağan olsun. Teşekkürler yazıp biz teşekkür ederiz senden ve değerli dostlarımız, programımız tabii ki de en güzel şekilde devam eder. Dilerseniz bu hareketli güzel şarkımızı dinleyin, radyo uzun sesini tabii ki de.

Dinleyicilerimiz bu güzel şarkımızı dinledi. İnşallah beğendi uz özünü ve programımız devam eder. Evet, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Tabii tabii kim seviyor belli. Sana akıl daha yeni mi geldi? 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz. Kafama değil, bak nereme geldi. Ve değerli dinleyicilerimiz, her bir arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? Bizlere iyi, teşekkür ederiz. İnşallah sen deysen. Yazıp Lina Hanım, Sibel Can sesinden bir şarkı verse bizlere memnun olduk. Armağan ederim özünü bütün değerli dinleyicilere, özellikle de ablama armağan olsun ve sana armağan gelsin. Teşekkürleri yazıptı. Biz teşekkür ederiz senden arkadaşımız. Değerli az dinleyicilerimiz, programımız tabii ki de devam ederi. Bütün hanımlarımıza ne diyeyim? Siz de katılın bizlerle devam. Selamlar arkadaşlara diyeğin, mesaj göndermizler için bakağın, size o şarkı uzun olacaktır ve kimlere armağan edeceksiniz değerli aziz dinleyicilerimiz. Beygübazar'da olan bütün kişilere, tabii ki de sizlere de hayırlı, mutlu akşamlar.

0: Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Buradan aziz din arkadaşımız yazıp merhabalar, iyi yayınlar, nasılsınız? Bizlere iyi, teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden.
1: Emrine amadeymiş.

Evet, Sibel Cansel'den bu güzel şarkımızı dinledik ve şimdi de Nur arkadaşımız yazıp merhabalar, sana da merhabalar yazıp eğer mümkünse sıradaki şarkını armağan ederim eşime ve Lina Hanım sizlere armağan gelsin, sağ olun, var olun yazıptı. Biz teşekkür ederiz. Tabii ki de katıldığı için bizlerden değerli dinleyicilerimiz. Programımız tabii ki de en hızlı şekilde devam eder sizlerle. Şu anda biz İstekler programındayız.

Buradan Uyam arkadaşımız yazdı bizler için. Merhabalar, nasılsınız? İyi yayınlar dileyip de. Burası Türkmen FM Uyut Radyosu.

Evet değerli az dinleyicilerimiz, bir daha sizlerle olduk. Buradan Abdullah arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? Bizlere yık teşekkür ederiz, inşallah sen deysen. Yazıp eğer mümkünse Zehra'nın sesinden bir güzel şarkı verseniz memnun olduk. Armağan ederim özüm bütün Kerkük halkına, özellikle de beyleredir armağan olsun. Sağ olun, var olun yazıptı. Teşekkür ederiz senden arkadaşımız. Evet değerli az dinleyicilerimiz, programımız İngilizce şekilde sizlerle devam ediyor. Şu anda biz istekli programındayız. Dilerseniz gidelim hemen Zehra'nın sesinden bu güzel şarkımızı hep beraber dinleyelim. O zaman bu şarkıyla da eşlik yapalım değerli dinleyicilerimiz. Radyomuzun sesini verin.

Muhteşem bir ses, muhteşem güzel kelimeler değerli dinleyicilerimiz. Emel arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizlere yık teşekkür ederek inşallah sen de iyisin. Sıradaki şarkını özellikle dediri armağan ederim özün çocuklarıma ve Lina Hanım sizlere armağan gelsin. Bütün ekibimize armağan olsun ve sağ olun var olun yazıptı. Buradan ayrı bir arkadaş vakağın ne yazıp bizler için? Tabii ki de WhatsApp'tan katılıplar Ahmet arkadaşımızdan. Yazıp merhabalar, nasılsınız? Bizlere yık. Sıradaki şarkını özellikle de yazıp şoförlere armağan olsun. Şu anda sizleri arabada ve dinirik yazıptı. Teşekkür ederek Allah saklasın sizleri diyagın. Dilerse özgü diyagın. Bu muhteşem şarkımızı sizlere armağan ediyagın.

Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve şu anda biz İstekler programındayız. Ve tabii ki de sizlere ne diyelim, katılın bizlerle. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz değerli aziz dinleyicilerimize diyelim. Ve buradan arkadaşımız yazıp bizler için merhabalar, nasılsınız, şehitten gelipti. Teşekkür ederiz bizlere, inşallah sen de iyisin. Yazıp Lina Hanım, şu anda sizleri dinleriz ve eşim yanaşamda oturuptu yazıp. Buradan bir şair karman etse özüne memnun olurum senden ve teşekkür ederim yazıp. Biz teşekkür ederiz senden arkadaşımız. Dilerse özgü dağın bu muhteşem şarkını armağan edeğin özüne ve değerli dinleyicilerimiz Kel kitabından bütün değerli dinleyicilerimize saygı selamımızı gönderdik. Dilerseniz şarkıyla bırakım sizleri.

Evet değerli dinleyicilerimiz, tabii ki de programımız devam ediyor. Şu anda İstekler programındayız. İstekler programı saat 3'ten oldu. Haberlerden sonra inşallah sizlerle olacağız. Tabii ki de programda. Buradan Umid arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? Bizlere iyi, teşekkür ederiz. İnşallah sen de iyisin. Yazıptı. Eğer mümkünse bir güzel şarkı verseniz memnun olduk sizden Lina Hanım ve sağ olun yazıptı. Biz teşekkür ederiz katıldığı için bizlerden. Aynı vakitte buradan bir ayrı arkadaşımız WhatsApp'tan yazıp bizler için. Bakalım, hemen okuyalım, bakalım ne yazıp. Ali arkadaşımız yazıp merhabalar. Sana da merhabalar. Ve buradan Felah arkadaşımız yazıp merhabalar, Kerkük'ten Musalla semtinden katıldım sizlerden. Eğer mümkünse bir güzel şarkı verseniz memnun olduk ve sağ olun yazıptı. Dilerseniz geldim hemen bu güzel şarkını armağan edim sizlere ve radyonuzun sesini verin, bu güzel şarkıyla eşlik yapın. Hareketli bir şarkıdır değerli dinleyicilerimize diyeğin. Bir daha mutluluklar.

Evet değerli az dinleyicilerimiz, eğer isterseniz katılmak numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla WhatsApp yoluyla ve telefon yoluyla ulaşabilirsiniz bizlere değerli dinleyicilerimize diyelim. Buradan Esma arkadaşımız bakalım ne yazıp. Yazıp hayırlı akşamlar, nasılsınız? Bizlere iyi, teşekkür ederiz. İnşallah sen de iyisin arkadaşımız. Yazıp eğer mümkünse Lina Hanım zavuklu bir güzel şarkı verse bizlere memnun olduk. Armağan ederim özünü kamar arkadaşıma ve özellikle de sana armağan gelsin ve sağ olun, var olun yazıptı. Biz teşekkür ederiz senden arkadaşımız ve değerli az dinleyicilerimiz. Tabii ki de programımız devam ederi. Dilerse güzel şarkımızı hemen armağan edelim Esma arkadaşımıza ve bütün değerli arkadaşlarımıza armağan olsun. Ve tabii ki de bir gün okullar başladı. İnşallah güzel bir şekilde günümüzü geçirdiniz. Bütün talebelerimize diyelim, şu anda belki de yoldasınız, dönsünüz. Buradan sizlere ne diyelim? Allah yardımcınız olsun. Ve ilk günümüzüydü. Güzel bir şekilde umarım geçirdiniz sizi özünü.

0: arkadaş.
1: Buradan Melek arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? Bugün kızım birinci sınıfa başladı yazıptı. Tabii ki de yazı buradan biraz zor geçti ama güzel geçti. İnşallah böyle güzellik içinde kalasınız ve bir daha mutluluklar dilerim sizler için. Evet değerli dinleyicilerimiz, Yavuz arkadaşımız bakalım ne yazıptı ve hangi şarkını istiyor. Yazıp merhabalar, nasılsınız? Bizlere iyiyiz, teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar dileyipti bizler için. Yazıp bir güzel şarkı verse memnun olduk. Şu anda arabada ve sizleri dinleriz yazıptı. Teşekkür ederiz sana arkadaşımız. Bütün beylerimize saygı selamımızı gönderirik. Allah rızkımızı artırsın ve değerli dinleyicilerimize ne diyelim? Şu anda biz İstekler programındayız. Dilerseniz bu güzel şarkıyla bırakım sizleri.
2: Bir sevdalı bir değilsen, bana ne çileler çektirdin, bir gör.
1: Hadi radyo uzun sesini uyarın.

0: Ve haber arkadaşımız Yazı bizler için merhabalar. Kore Sentin'den katılım sizlerden.
1: Yanayım yanayım.
0: Yazı ve eğer mümkünse Türkmanca bir güzel şarkı İstirem Abdurrahman'ın sesinden olsun ve armağan edip tözünü bütün Türkmanlara. Evet, bu güzel şarkımızı dinledik. Dilerse özgüdağın Türkmanca bir güzel şarkı dinleyen armağan edirik bu şarkını sizlere ve değerli dinleyicilerimiz. Programımız devam edir. O zaman bütün Türkmanlarımıza ne diyeğin haydi. Güzel şarkı sizler için geldi. Ve bu güzel Türkmanca şarkımız sizlere armağan olsun. Bütün Türkmanlara armağan olsun. Haydi radyonuzun sesini verin. Ve alkışlarımızda tabii ki de istirik değerli dinleyicilerimiz. Bu güzel şarkı Abdurrahman Kızlay'ın sesinden sizler için olacaktır. Güzele bakın.

Evet, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Bu şarkıdan sonra son tabii ha kim katılacaktı bize?

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve tabii ki de sizlere ne diyelim, programımız saat 3'ten oldu. Haberlerden sonra hemen istekler programı sizlerle olacak değerli dinleyicilerimiz. Buradan tabii ki de programımız sizlerle devam eder. Buradan استاذمز حسين قندار بزلارتشن يازب سلام عليكم سلام لأحلى الناس أريد هدية من عندك إلية برجزل شارق سيبتي طبيك دي أمري دي سن حسين أبمز طبيك دي sıradaki şarkı sana özellikle de armağan olsun. Aynı vakitte Türkmenca bir şarkı olacaktır. Ahmet Benen sesinden olacaktır. Sana armağan olsun. Ve değerli dinleyicilerimiz, buradan sizlere ne diyelim, ne yazık ki programımızın sonuna geldik. Son istek şarkımız da Hüseyin abimizden oldu diye de bir güzel şarkı isterim sizlerden. O zaman Ahmet Benen sesinden bir güzel şarkı armağan edeceğiz özüne. Buradan saygı salamımızı bütün Türkmenlerimiz için, bütün insanlarımız için gönderdik. Değerli dinleyicilerimiz, Kerkük halkımıza ne diyelim, bir daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. İyi akşamlar dileriz sizler için. Programımız bu kadar idi ve bitti. Yarın aynı vakitte, yani saat 3'te haberlerden sonra hep beraber istekler programıyla sizlerle olacağız. Bekleyin bizleri bir gün sunmakta. Ben Lina Cömert, saygı salamımı gönderirim sizlere ve ne diyeyim, özünüze iyi bakın. Bu şarkı sizler için geldi.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.

arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: intikam
1: sana değmez,
0: sana değmez.
2: Alo.
0: Hazırlığı görüyorlarım sana için. Sensiz dayanmıyorum ama güzel sana için.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: boğuldum defas.
1: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: Muhit Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa yeni eğitim öğretim yılını kutlayarak yeni dönemin Kerkük için başarılı ve örnek bir yıl olması temennisinde bulundu. Irak öğretim yılı dolayısıyla eğitim camiasını kutlayarak başarılı ve bereketli bir eğitim yılı olmasını diledi. Başbakan Halif al-Hezzeydi, Irak'ın bugün kendi kararını alabilen bir devlet olduğunu belirterek silahın Silahlı Kuvvetler Başkomutanı'nın kontrolünde olması gerektiğini söyledi. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Sabah en-Numan, Bağdat'ta Amerika bayrağına yönelik saldırıya karışan kişilerin yakalandığını açıkladı. Başbakan Sena Zecravi'nin Irak Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı görevine vekaleten atanması talimatını verdi. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağrıyad nahiyesinde görülen kusma ve ishal vakalarıyla ilgili acil bir rapor hazırlanması talimatını verdi. Vali ayrıca Sağlık Müdürlüğü'ne vakaların takip edilmesi ve gerekli sağlık hizmetlerinin sunulması yönünde talimat verdi. Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Vekili Abdülhüseyin Musevi, Şehit Kazım Rikabi'nin kızına tıp eğitimi alması için eğitim bursu verdi. Dürüstlük Kurumu, emekli bir subay hakkında ağır hapis cezası verildiğini ve haksız kazanç yoluyla elde ettiği 4 milyar Irak dinarını geri ödemesine karar verildiğini açıkladı. Suriye makamları 4 uluslararası kaçakçılık şebekesinin çökertildiğini ve bir ay içerisinde milyonlarca uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. Yemen'in başkenti Sana'ya yönelik hava saldırıları yeniden başladı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Yemen'de Husilere ait takviye birliklerini hedef alan 97 operasyon düzenlendiğini açıkladı. Hürmüz Boğazı'na ilişkin Fransa tarafından bir karar tasarısı hazırlanırken İngiltere gerilimi İran'la tırmanmasını yaratabilecek risklere karşı uyarıda bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıları artıracaklarını söyledi. Zelenski ayrıca Moskova'yı vurabilecek kapasitede bir füze kullanma tehdidinde bulundu.

Serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu, ayrı akşamlara yatınıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkman FM Uydu Radyosu sunar. 7 günde 1. Hazırlayan ve sunan Moyed Boyakçı, kumanda masasında unutmalık eden Üstad Alican olacaktır. Akşamınız hayırlı olsun, değerli ve kıymetli aziz dinleyicilerimiz ve Facebook sayfasıyla bizleri izleyenler. Milli Ustakin her hafta pazar günleri saat 9'da 7 günde bir programı sizinle canlı yayında olmaktadır. Tabii bu programda değerli ustalar misafir olacaktır. Her hafta birbirinden farklı ve birbirinden değerli misafirleri masamızda davet etmektedir. Bugünkü misafirimiz çok değerli ve çok kıymetli Türkman Sanatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ustad Ayet Nazım olacaktır. Diğer amazına hoş gelipsen, sefalar getirirsin.
1: Hoş bulduk Sırm Oya'yı. Çok sağ ol, çok var ol. Ömürlük senden.
0: Ne demek, memnun olmaya gerek yok Ustad Ayet. İşte bizim bu görevimizde sizi takip edeceğiz ve kabiliyetli insanları Hazedar programımızda aktif bir şekilde yeni şarkılarımızı, yeni mühendilerimizi programımız vasıtasıyla hayranlarımıza, dinleyicilerimize yetirmiş olasınız. İşte inşallah bu haftada çok güzel besteler var sırada, çok güzel horiyatlar var, dinler olsun. Biraz sohbet ettikten sonra tabii. Ben isterim Ustad Ayet'ten hem ben bilim hem de dinleyicilerimiz son çalışmalar nedir Sanatçılar Birliği'nde, neler yapıpsız onu bir anlatsa bize.
1: Üstad Moyad, evvel kere çok sağ ol, çok var ol. Bu davetlemeni verdiniz bize. Türkmen FM Radyosu sağ olsun. Burada bütün çalışanlar sağ olsun. Türkmen Sanatçılar Birliği'nde bizim işimiz orada durmayıptı. Her vakit devam ediyor. Buradan isterim bildirim bütün milletimize, bizim her hafta iki gün orada programımız var. Salı'dan çarşamba. Bizim müzisyenler hepsi oradadılar. Kim de gelebilir milletimizden gelsin
0: sadece,
1: oraya.
0: Sadece biz müzisyenler de yoksa koyduk sanatçılarımız da gelir.
1: Yani işte ona gelelim. Kim de gelebilirse gelir sanatçılar. Bazı haftalar var gelirler orada mani kaydederiz. Yani o dakikada bir mağnin mesela mağnin çağırıştır çağırsın. Onun tasvirini çıkarık, sesini de çıkarık. Kaydeder gözün, millete dağıtar gözün. Yani işlerimiz orada durmayıptı da, o durmayacaktı da. Her mahal güzel şeylerde milletimize hizmet ederik.
0: Ben başarılı dilerim.
1: Sağ olasın.
0: İster başkanlığın Ustad Harbi Şükür Kayaçı'dan, ister yardımcıları Ayet Nazım olsun, Mehmet Kaya kardeşimiz olsun. Orada bütün çalışanlara başarılı dilerim. Biz Ustad isterim bir şeylere değinim. Muhakkaten sen de o şeyler kulağa garipti. Ne için hitap çoktu Sanatçılar Birliği'nden? Baksana sanatçılar daima sitemdadılar. Oranın mesela bunun nedeni neydi, sebebi neydi? Her vakit hitap edirler. Ben sizlerin ağzından eşitirim. Sen Ustad Harbi'di, Mehmet Kaya kardeşimizdi. Dedik o kimin çalışmaları uzdurmuru. Her zamanda çağırda bulunursuz, sanatçılar gelsin, burada kaydetsiler, yenici bestelerin neler var gelse, prova etsiler. Her zaman onu değilsiniz. Bes onun karşısında sanatçıların yani eşitirim etapta bulunurlar. Mesela sanatçı birlik bizim için bir şey yapmadı, bizim için. Bunun nedeni neydi?
1: Üstad Mayet, biz her program açıklarız. Ege ben oğlum, Ege Üstad Harbi olsun, her mahal açıklarım. Ben bundan bir zaman evvel de aynı televizyonda misafir oldum. Hem burada Uydu'da, hem bizim Türkmeni kanatında. Dedik bizim oraya kapımız açıktı. Kim geldi, her şey açıktı özü içi. Yani biz dedik, hatta gençlere de seslendik. Dedik kimin manası var gelsin, kaydetsin. Orada bir de her şey yapar olsun. Ses ve resim ve videosunu da çıkarık. Yani ahir zamanda da 12 mani kaydettik mani çağırınlarçı. Sağım selamım buradan Üstad Ali Benneya, Luay Damirçi, Ercan Şahap, Mehmet Rauf, İbrahim Rauf. 12 mani kaydettik.
0: İndi
1: de bedava. Hapsi bedava.
0: Sanatçı birliği bıçasından.
1: Aynen.
0: Çekim olsun tamam.
1: Hem sesi kaydedarık. Hem ses kaydedarık hem videonun klipini de çıkarık özleri için. Yani o buradan seslendim de sarı programı vasıtasıyla. kimse itab etmesin. Bizim kapımız açıktı. Ne mahal geldiler gördüler bizden bir kusurluk var. Onda bizden itab etsinler.
0: İnşallah kusurluk yok sizde usta. Eydi ben bir şey istintez ettim. Dedi haftada bizim çocuğumuz var. Prova edarıq. Sənətçilər, müzisyenlər orada prova edəsiz. Eydi nə üçün bir cədval olmasın? Yəni sən olasın Ustad Hərbi olsun Məhəmməd Qaya. Bir cədval edəsiz. O da yəni əmrə bənzəyən bir şeylər. Məsələn bu həftə filan sənətçilər gəlsin bizim yanımıza. Həm prova etsilər, həm də nə dərdlər var anı yağın, həm də nə istəklər var onu yerinə gətirəğin. Yəni bir cədval olsun. Hər həftə həftədə 2 gündür. Həftədə bir sənətçi, yəni iki sənətçini dəvət edəsiniz. Hər provada bir sənət. Məsələn, bu həftə birinci günü Əli Bənnani edərik. İkinci günü məsələn, Yunus Tutun. Çağırıram, yəni mən ad deyəm.
1: Andıram.
0: Hər həftə belə olsun, yəni əmrə bənzəyən bir şey olsun. Sənətçilər həbsi sizu ümrəvuz altındadır, əmrəvuz altındadır, tamam?
1: Tamam.
0: Bunu da bir cədvəl edərik. Hər həftə birisi gəlsin, o orada prova etsilər, yenici şarkılar, belki qeyd edə bilirlər, təzcil edə bilirlər, yenici şarkılar, yenici ləhənlər, məsələn, yəni, mən belə görürəm.
1: Üstad Muayyid, bizim prova müstəmirdir biz dedik. Amma ondan başqa biz, yəni, heç olmasa iki həftədə bir-bir sənatçı gəli yanımıza. Yəni, bizim Facebook-da safhamız var, Tətvənəni Türkman, Türkman Sənatçılar Birliği safhası. Orada baxa bilsən də, görə bilsən də, yəni, sənatçılar da baxsınlar. Yəni 3 rübə mən çağırından sənətçilər gəlir yanımızda 2 həftədə 3 həftədə bir məni qeydlər gözləri üçün. Yəni buradan sayğım salam bundan bir həftə əvvəl bizim Üstad Əlimullah da bizimlə orada Türkmen Sənətçilər Birliğində Hacı Ata gəldi. Adam 20 ildə 30 il təvzündə çıxmayıb. Orada bir məni qeyd etdi gözü üçün. Ondan bir həftə əvvəl Həsən Nəcar yanımızda Üstadımız sayğımız salamız özünə bir məni qeyd etdi gözü orada. Yəni onun bir həftə əvvəli Mustafa Qalali gəldi bir məni qeyd etdi gözü. Bizim safhamız durmayıb da, işimiz də durmayıb da. Yəni biz qabımız açıqdır. Nə məhəl gəlsələr biz xidmətdəyik.
0: Doğru. Bir də bir başqa şey qulağıma gəldi. Siz bunu, yəni mən əminəm sən deyəkdibsən Əli Mulafandı da. Orada, yəni qoyduyaq birlikdə olan qardaşlarımız həbsə keçilibdir. Bəzi sənətçidir, mənə əmr edə bilməz sənətçilə birliğin işi. Mənim bir maaşım yoxdur oradan. Sadəcə bir kimliyim var. İstirsələr də onu parçalar. Həpüz bunu yaşadırsınız. Eydi, niş bir mübadərə etmirik. Məsələn, bu sənətçilər üçün basit bir maaş bağlayağın. Yəni, basit deyədiyim zaman, hani deyəğin, yəni rəsmi deyəğin, koy deyəğin. Bələ basit bir maaş bağlayağın özləyik ki, ora bağlayağın öz. Bunu edə bilirik yoxsa edə bilmərik?
1: Bizim 12 azıbımız, 11 azıbımız var orada.
0: Bunlardan mən biləm. Bunu biləm,
1: əminim. Bəs bunu anladım sənə, gəlim o mozuna.
0: Hə, tamam.
1: Bunlar ayda bir basit paralar bizdən.
0: Yəni çox rəmzi, rəmzi bir paralar bizdən. İşte mən onu dedirəm, rəmzi deməkdirəm. Yəni sənətçilər də bir rəmzi aylıq bağlarıq. Hətta bağları bizimlə olsun.
1: Mən açıqca konuşuram, Üstad Muayyid. Yəni kimsədən çəkilmədən də. Düz konuşmaq arama həsənə parı istədiyi o yerə. Bundan 3 ili olu fazla. Yəni mən Üstad Hərbi oturduq, bir kitab etdik. Bizim bəzi sənətçilərimiz var. Biz deyəmirik, məsələn, bazarda işləyənlər, halları zəif olan, bəzi var xəstədir.
0: Doğru.
1: Bunlar üçün bir kitab etdik, rəsmi kitab. Verdik olsun, çox qapları çaldıq. Dedik, heç olmasa ayda bunları 100 dolar, bunlar üçün bir rəmzi para. Yəni, işi karı yox deyə da oturubdu. Bunlar bir rəmzi para verəğin, heç olmasa umurun yer etsin, eləcini alsın, filan şeylər alsın. Nağzı qapını çaldıq bizim üzümüzə rəvziyyətlər özü.
0: Peki bunun buna qanşıya bir sponsor tapa bilmərik. Bizim iş adamlarımız çoxdur. Türkman milliyyatçı iş adamlarımız çox-çox var. İstər fabrika sahibləri olsun, istər yəni müqavularımız olsun, istər iş adamlarımız olsun.
1: Axı bu sponsor sənə necə bir rəsmi bir işdə
0: adamı çağ. Yox, yox, işte sponsor dediğim zaman.
1: Rəsmi iş. Yəni bir olub bir ay verər, bir ay verməz. Yəni o ona bağlı olunmasa bəs biz deyək
0: olsun da, olsun da. Bir ay versin, bir ay verməsin. Biz 4-5 adamı bağlaya bilsək, bir 10 sənətçini ayda bir, 2 ayda bir qanşalasaq, bir basit rəmzi para qanşalasaq özünə, yenə əldə edə bilək o sənətçilər. Mən belə görürəm, yəni bir fikirdir.
1: Yəni biz bunu da düşünürük. Yəni biz məsələn vergi adamların qaplarını çalmamışıq. Biz öz qaplarımız var çaldıq. Yok. Amma indiyə qədər bunların bizdən bir
0: sən mən biləm. Sən deyədin o qaplar rəsmi qaplar.
1: Tabii, tabii.
0: Mən onu demirəm. Mən istəyirəm qoy deyəğin milliyyətçi insanlarımız var. Bu sənət sevən insanlarımız var. Qoy deyəğin çərçücü, türkman yerini sevən insanlarımız var. Bunların qapısını çalsa belki qaçar.
1: Vallahi inşallah bunu da bir düşünürük yaparaq bunu baxaq.
0: İnşallah. Mən lafı çox uzatmayağın. Tabii mən, bax, bundan programdan önce bu şeyleri kurmamıştı konuşalım. Biz işte lafın gelişi böyle oldu. Hem de sitem itap çok olduğu için. Yani hazırdarık. O da hedefimiz neydi? Millet bilsin. Mesela Nazım Cilde koyduk Türkmen Birliği'nde bir kusur yoktu. Bu programımız vasıtasıyla anladığın özlerine bizde kusur yoktu. Mesela özleri gelmirler. Biz her zaman sahırda bulunduk. Her haftada iki gün bizim programımız var. İstesele kaydeder. Yani ne diyor? Biz suçlu olmayalım. O da da.
1: Ben seni bu programı vasıtasıyla buradan seslerine bütün sanatçılarımıza Ege yengiler olsun. Ege bizim ruvadlar eskiler olsun. Bizim kapımız açıktı. Kim geldi oraya baştan gözlerine koyarak olsun desin besten var. Sözüm var, lahnım var, kelimetim var, hepsi hazırdı. Biz yapmasak o içi, geçsin o yanda ben de diyesin baba yapmadılar bizim
0: için. Eşitsin bunu bizim bütün programımızdan, eşitsin bütün sanatçılar. Yani katibeten, bütün istitna, yani istisnasız.
1: Türkmen eli bütün. Gelsin. Türkmen eli bütün.
0: İster Erbil'den, ister Durdan, ister bütün. Çifri'den, bütün yerden.
1: Kim geldi?
0: Her kim isterse bir yenci şarkısı var gelsin. Sanatçılar Birliği'nde hem seçim var, hem kayıt var, hem de azif var.
1: Her
0: yani,
1: şey.
0: Musika
1: her
0: var.
1: Şey, her şey.
0: Allah razı
1: bir
0: olsun.
1: Bir mani armağandı bizden özüne kamil.
0: Çok güzel. Ben başarılı dilerim. Yani hakikaten güzel bir
1: yani
0: şey.
1: Yani bu düşünsel dostlar Muayet bu az bir iş değil ki.
0: Tabii bir az
1: yani bunu mesela bir sanatçı pazarda çektiği zaman bu işi çok teklifesi bular. Yani ses sistemi kaydetsin.
0: Ustad Ed bizi stüdyo sahiplerinden düşman etmedi.
1: Yok yok ben stüdyo diyemiyorum ustad. Yani işte sen orada, stüdyo bir noktadı. Ama sen gelse o klipe gelse... Sen klip de çekmek çok
0: sorun buladı bizden haz etmez. Diğer meselenin işlerimiz sakinler yanlarına. Birinci şarkımız Yalantısan. Yaşar Kümbetli kardeşimize ait şarkımız dedim. Ya, birinci şarkımız Yalantısan Yaşar Kümbetli kardeşimize. Söz beste özüne ait.
1: Vale.
0: Bunu sen ilk defa okuyupsan.
1: Bunu ilk defa Emre Akmuşam Özün sözü bestesi Yaşar Kümbetli'ye aitti. Buradan saygın selam Üstad Ali Carmak'a Voice Dozen'e kaydettik Özün. Bunun klipini de çektim Türkiye'de. Bundan bir 8 ay evvel. İndi hamdolsun yayın anıda yani her yerde çıkır da. Almanya'da ruhunu bütün seçiyor.
0: Peki Üstad sen başkan yardımcısın.
1: Ben.
0: Orada stüdyo Alu'da. Musika yanuda. Buradan çağrı yapsan. Nişe Ali'nize varmak yanında geçsen kaydetsen. Nişe öz Yavuz'da kaydetmedi.
1: Ali aynen bizim yanımızda işler. Aynen bizim dendi.
0: Yavuz'da işler siz dendi. Onunla billem onu. Ben stüdyosunda niçin kaydetsen. Nişe sanatçı bilgisinde kaydetmedi. Ben onu isterim diyeyim.
1: Bizim orada yani ses kaydımız her şeyimiz de var. Stüdyo bizim şeyimiz işimiz. İttihadın işini hepsi Ali yanında yapar stüdyoda. Yani aynen bizim ittihada aitti. Yani orada yaptığımız işlerimiz.
0: Yani bedava yapsa olsun,
1: aynen,
0: param
1: aynen,
0: atsana.
1: Aynen. Her sanatçı bir mensu var dedi. Ben dedim sana biraz evvel. Gele böyle yapar orada parasız yani.
0: Gele dünya ama şarkın dünyadır. İnşallah ondan sonra sohbetimiz devam
1: eder. İnşallah.

0: Ağzı sağlık. Burak'a sağlık.
1: Siz de sağ olasınız. Var olasınız.
0: Değerli şairimiz Fazıl Kebapçı yazıptı. Saygı ve hürmetler değerli dostlarım. Eyet efendilere özel salam.
1: Çok sağ olsun Fazıl abi. Tabii memnun da çok yorulubdu. Güzel sözler atar benimçi. Yani son zamanda Peygamber'in doğum günü münasebetiyle güzel bir söz attı benimçi. Onu da kaydettik. Tasuriyet Tugas'ın klipini de çektik. Güzel Peygamber. Yani Fazıl abi dinilmez bir insandı. Yani çok büyük bir şeydi. Şairdi maşallah.
0: Buradan sevgimiz, saygımız da geldi şairimiz Fazıl Kebapçı kardeşimize. Bəli ustad, bilirəm mən hər il 7-ci ay İraqın dışında Türkiyədə festivallar olur. O festivalları sən başarmaq üzərəsən. Məsələn, böcərənzələr yaparsan, yenci qoyacaq sənətçilər var. Onunla bir bəhs etsə bizim üçün, qatılmaq öz nəzədir, orada qalmaq öz nəzədir, sürəsinə nəzədir. Yəni, belə qısaca aslında detaylı olsun.
1: Tamam.
0: Yani.
1: Biz giden yıl bizimki davetleme geldi. Türkiye'den, Yalova'dan. Orada mehrecan var. Türk dünyası. Hele ekipleri orada katılırlar. Giden yıl bundan 22 yıl evvel Musul her yıl müşarek eder. Orada burada saygım selamımız bütün telaffirde Musul olanlara. Giden yıl bizim Kerkükçü geldi bu. Dediler Kerkük de katılsın. Giden yıl katıldık. Orada çok başarı kaydettik. Allah'a şükür yani 28 devlet içinde yani biz 3. diyebilirim geldik orada. Yani numara aldık orada. Çok başarı kaydettik. Bu yıl gene davetleme verdiler bize. Bu yıl Yalova'da 12 gün hele ekibi festivallara, mehrecanlara katıldık. Vali Yalova malı çağırdı bizi. Yani sadece bizi Kerkü çağırdı. Oranın valisiden belediye başkanı dedi ki her gün heleyleri, şarkıları, mealleri çok güzeldi. Burada millete çok heyecan verdi. Bu yıl istedik siz de katılarsınız Çorum'a. Yani bu yıl bizde hem Yalova oldu hem Çorum oldu. Yani 12 gün 11 gün kaldık Yalova'da. 10 günde kaldık Çorum'da. Orada Çorum'da da yani belediye başkanı olsun, vali olsun heleylerimizi, bizim meallerimizi, koyretlerimizi gördüler. Çok tacibler kaldı. İndikari orada bir böyle şey olmamıştı. Bu yıl oldu orada. Yani Çorum'da söz verdi bize. Her yıl dedi Kerkük gene katılsın.
0: Çok güzel.
1: Çorum'da da yani.
0: Bu da başarı bir başarı kaydetti.
1: Benim burada saygım selam bütün öğrencilerimize, yani talebelerimize, bir de hele ekibimize. Yani çok başarı kaydettiler. Hem özleri yani çağırırlar. Hem özel hele itafirler. Yani bu da bir az bir iş değil. Yani bizim bu gençlere bu macalları vermek, bu talebeler çıkartmak, dünyaya tanıtırmak, bizim koyratlarımızı, bizim bestelerimizi orada güzel bir şekilde, çok güzel bir şekilde icra ettiler özün. İnterneti de her yerde de dağıldı. Yani dünya alem gördü özün. Yani hem dostun çok güzel bir yerler aldı.
0: Bu sizi mesela vali olsun, belediye başkanı olsun, sizi davet ettiği zaman tabii bütün masrafı özler kaldıracaktı.
1: Tabii.
0: Yatmağı uzdu, yemeği uzdu, içmeği uzdu.
1: Biz ona istedim elbasım Södmayat. İraq Türkmen Cebesi çok sağ olsun, çok var olsun. 2 yıl bir üzerine bizim
0: tabii muhakkak yol paramız, İraq Türkmen Cebesi'nin yoluyla bu işler
1: tabii, olacaktı. Tabii yani bunu unutmayalım. Yani. Yol paramız İraq Türkmen Cebesi kaldırdı. Sayın Mehmet Saman Ağa buradan saygımız selamımız özüne. Bir de bizimle çok yorulan sivil toplum başkanı Üstad İstabrak Yazaroğlu. Yani ahir lasaya kadar biz sayrıya minnek yedirik durup başımızda öz yola sağlı bizi. Yani bu da bir az bir iş değil ki. Ama orada bizim yemeğimiz, içmeğimiz, yatmağımız hepsi orada yani getirdiğimiz yerin boyunadı.
0: Peki ben isterim ona da dedim. Yani bu koyduğum masraf karşılayan oldu. İster bizim Türkmen, İraq Türkmen Cebesi tarafından buradan getirmemiz. Orada da özleri kanşaladılar. İyiydi siz 10 gün ertelendiniz orada. Sıkıntı çekmediniz mesela bu öğrencilerin aileleriyden mesela sence deyip sözler mesela 10 gün kaldık. Bu oldu 20 gün, bir ay oldu. Bunda bir sıkıntı olmadı.
1: Tabii Muayyad abi özür dilerim. Yani bir tek Türkiye'ye giden yani çok pahalı bir yerdi. Yani özü herkes gidip o yerleri bilir. Biz Yalova'ya gittiğimiz zaman 12 gün kaldık orada. 12 gün evvel bize 8. gün dediler bize. Dediler bir yıl sizi Çorum'a gönderirik. 10 günde orada kalasız. Daha ben talebelerden konuştum. Dedim yani orada gitmek, öz gelmek, içmek, yatmak bela işte. Ama sen çıktığın zaman bir bazara bir yere yani özü uçağa bir tabii, şey alarsan tabii, yani cep masrafı istesen. Bazen yanında yok idi. Yani biz düz konuşalım. Yani biz yardımcı olduk o zaman. Ama babaları aradı bizi. Dediler yardımcı olun.
0: Konuşalım sonra biz
1: öyle. Sonra biz döndük biz yörük size. Yani onda yani orada biz hallettik
0: hocam. Ne var ne o güzel bir şeydi.
1: Ama çok güzel bir şekilde geçti. Yani orada çok beğendiler. Yani her ilde dediler davet ederiz inşallah.
0: Ben eminim. Usta Deyat mesela sahiden olan hocanızı da hepsine kızı oğlu gözünde bakacaksan. Akit. İster mesela yaşlı ömürlü olursa mesela bazı gözünde, nene gözünde. Ben bundan eminim. Ama bu da bir mesuliyetti. Bu öğrencileri Irak'ın dişine parmak da bir mesuliyetti. Orada fındıkta ütelde yatmakları da olsun. Mesela yemekler de, içmekler de. O kimi masraflar da bazen para payı etmeli. Muhakkak bunları siz karşılayacaksınız.
1: Akit, Üstad Mayed, bu bir az bir iş dergi. Ben geçsem de her mahalle özümle iki öğrenci, iki öğretmene param özümle. Bana yardımcı olsunlar. Yani çok da özümle bizim dediğimiz zaman muallime param özümle. Küçümemle kız var. Yani kız özümle orada sıkıntı çeker. Kızdan bir muallim ol sözden.
0: Yani, muamele daha iyi muamele.
1: Ben oğlanlardan kallam. Mesela kızları da koyarım. Mesela muallimelerden orada yardımcı olsun özlerine. Bir aile bir şekilde giderik. Yani hepimiz kardeş, bazı böyle bir şekilde giderik. Yani hamdolsun ki ilde gelir geldik. Yani bir nokta müşkilimiz olmuş da inşallah olmaz.
0: İnşallah olmaz. Sizler başında olduğu zaman
1: inşallah.
0: İnşallah bu problemler hiç meydana çıkmaz.
1: İnşallah Moyda Bey yani bazı kere mesela çıkmayan evvel bizim talebelerimiz yani ben orada gördüm bunun üzerinde. Mesela çıkmayan evvel yığılırlar. Yani canlara bile titirir. Sen orada oranın heyecanı yani sen hesap eden 5000'den oturup sana bakır. Yani zahmet. Bir böyle mehrecinde bir 10.000'den oturup sana zahmet. Bakır. Yok. Bu mesrahta çıksan sen versen yani Ensav'da şaşalar koyuplar. Her şaşa diyeyim sana bir 40 metreden fazladır. Yani görseldir sana dünya kadarca. Doğru. Çorum'da bunu da anladım size. Çorum'da Beygü mesrahta bizi davet ettiler. 3 devlet yapardılar. Çorum'da neydi? Devletleriydi. Türk dünyası da geldi. Yalova'da Türk dünyası devletleriydi. Yani mesela bizim Türkçe konuşanlar devletler. Evet. Yalova'da bu mehrecanı verdik. Çorum'da
0: orada bütünlüğüydü. Burada bütünlük da geldi.
1: Çorum'da alemiydi. Hı. Yani Meksik, Brazil, Almanya, İtalya bunlar
0: hepsi yani dünyanın her arasında aha. Sadece Türk olsun. Yani. Aha. Başka diller yoktu.
1: Yok. Şey, Çorum'da başka diller. Ha. Başka diller. Keşke alem öz şeyin görseldiri. Yani az bir şeyde sen alemi bir şeye mehrecana katırıpsan orada bunu vereceksen orada. Çorum'da dediler Büyük Mesrah'ta günde gece orada hafle var idi. Mehrecan var idi. Dediler bir gecenin birisinde 3 devleti seçtik. Bu hakikat 6. gün. Dediler 3 devleti seçtik. Gidecek Büyük Mesrah'ta vereceksiniz. Çorum'un belediye başkanı bizimle oturup selaşırı. Dedi birinci kergü seçtik. Vallahi bak. Dedi birinci kergü seçtik. İkinci Bolivya. İkinci seçtiler. Üçüncü Meksik. Üç devlet seçtik dediler orayçı. Geldim talebelere dedim. Talebelere dediler orada büyük mesrahta verecek diye. Ama büyük dedim bizi böyle seçtiler orada. Biz gittik mesrahta. Meracan-ı Irak'ın mesrahta bir ses sistemi bir yani büyük büyük mançanlar getirdiler. Dediler mesrahta olmaz helayı veresiz. Aşağıda veresiz helayı. Tamam dedik işgal yoktu. Aşağıda helayı verdik. İkinci gün belediye başkanı çağırdı bizi yanına. Gittik yanına. Dedi gel çağırdım sizi. Özüm öz dilimle sizden utandım öküzde. Mesrahta vermediniz. Aşağıda verdiniz. Özür dileyim sizden. Dedi 780 yorum gelip memçi. Nişi bu Kerkük, Bolivya, Meksik mesrahta vermedi aşağıda verdi. Dedi millet beni itab edilemene niş mesrahta vermediler. Yani kalktı orada özünün cemaatine, belediye cemaat başkanına yani yardımcısı olsun, orada işleyenler olsun. Dedi bu genel İslam'a tekrar olsun. Bu şeyler.
0: Eydi bunu dediler ne için yani bir güzellik yok idi o mesela mesrahta olmadığı yerde oldu. Yani
1: özü aynandı yani aynen, şaşada yani. Verirler özü evet. Ama Beygüs teşti olsaydı kazdım neye geldi yani belediye başkanı çağırıp bizden evet. özür dilerim bizden bize diri bir böyle bir şey oldu dedim ben çımınca yorum geldi millet benden itap edirir diri biz mesela istedik bu şeyde görelim meslekte görelim
0: neyse diyorlar özür dileme kardamlıktı
1: kazdım bu şeyler çok mühimdi yani.
0: Ağzı sağlık güzel sağ ifade etti. Başarılar dilerim size. Olsun, İnşallah ya. Her ilgede siz bu başarını orada kaydedersiniz.
1: İnşallah.
0: Sırada yine kurt makamı var.
1: Kurttan bir bestemiz
0: aşık
1: var.
0: Aşık oldum.
1: Aşık oldum.
0: Söz kardeşimiz Özel Demirel Çöplü'ye aitti. Bestaz da kardeşimiz Neşet Beyoğlu'na tamam. ait. Onu dinleyelim.
1: İnşallah. İnşallah.

0: Ağzına sağlık.
1: Size sağ olasın.
0: Ağzına sağlık. İşte bak sanatçı şairin adını getirse, mesela mülahinin bestecinin adını getirse güzel bir şey oğlu. Yani hak arada etmezsin. Bir de bir beste var dedik, Deli Cevil, unut onu. Sen dedin ben bundan evvel zannedirdim başkalarındı. Bes çıktı beste Necdet kardeşimiz, değerli sanatçımız Necdet Mustafa Kemal'e aitti. Bestesi. Sözü de Türkeş Muhammed Uzu'ya aitti.
1: Abi ben bu mahalline kaydettim. Bundan yani bildiğince bir 25 yıl evvel, 23 yıl evvel Söğüt Ali Girmem'le Nidler Türkmaniye kanatlamını kaydettik. Deli Gevli'nin utonu bu sevdanın yoktu sonu, sözü yalan, vaadi yalan. Deli Gevli'nin utonu. Ben bunu Şahap Usta Sağım Salam'ın buradan Beyk Üstad'ın Usta Şahap Kasab'ın ağzından işitmiştim özen. Programlarda, televizyonda konuşuyordum dedim Şahap Kasab'ındı. Daha bir gün Üstad Necdet aradı beni, konuştum benimle. Dedi Üstad Ayet bu besteni okusun, bu besten bana aitti. Aslı budur, sözleri budur. Sözde Türkeş Duzlavun'undu. Lahni de benimdi söz, yani bestesi. Dedim valla Üstad Necdet ben bilmirdim yani sana aitti dedi. Böyle dedi, bu asıl da benimdi. Dedi her yerde konuşuyorum dedim tamam hiç gel yoktu. İn ben yenge albumumda 2026 albümünde indirdim bu bestani. Yani içinde de yazmışık söz beste Necdet ve şair de Türkeş.
0: Peki etmezsin yani. Albüm neçe şarkıdan oluşan bir albüm ol yani?
1: Yani Kalı Özmen Çağran'ın öz yanında. Yani albüm var mesela 12 şarkı, albüm var 10 şarkı, albüm var mesela 15 şarkı. Öz yavda kal yani. Men Çağran bir yılda ama mesela 2 yılda, 3 yılda, 2 yılda mahalleler hazırları. Mesela bir yılda indirecek bunları. Yani diyor mesela bir 12'den 13 tane bitiripse indirebilir özlerin. O, yani onu göre.
0: Flikor da koyasın içine mesela.
1: Sen öz yanı da adı. Yani öz yanı da.
0: Ama daha güzel oldu. Bir flikorumuzdan bir şarkı şarkı.
1: Ben 2026 albümümde indirdim de özün. YouTube'da var indi. Sağım selamım buradan. Belki üstadımız Üstad Ali At Kolları Ustal Boynuma. Ali Abdülkerim'in bestesinin içinde demişim. Buradan saygım selam Üstad Eyüp Hikmettin bir zaman yığmıştı on demişim içinde. Yani iki mani, üç mani beste bizim şeyin bestemiz koymuşum içinde. Süsani Mahmur bunu da koymuşum içinde. Yani üç beste, dört beste içinde folklordu. Tabi bizim folklorumuz itmesin. Yani yenge albümlerde bu ciller yaşatsın, bu besteler daha hoş olur.
0: Doğru, çok doğru. İyi de insan, yani koyduk sanatçı, mesela bir ecelenizde oturup bir beste okudu. İzab etmez orada diyesin bu bestenin sözü filana aitti. O bestesi filan ayeti, sözü filan ayeti. Eclenzade. Ama bir resmi yerde oturdu o zaman. Televizyon olsun, radyo olsun. Bir koyduk bir görüşme, bir mukabele sohifi olsun. Yani koyduk programlar var sosyal medyada. Bunlar da görüşmede gereçin bu adları diyorsun. Ama bir eclenzade oturup bir toyda Nazım bir bestane okuruk. O toyda diyemeyiz aktı. Bu söz filana aitti, beste filana aitti. Ama resmi bir yerde oturduğu zaman gerekim diyorsun.
1: Üstad Mayet, televizyon olsun, radyo olsun, yani beraber programlarda olsun, kimsenin hakkı gitmesin, çok mühimdi. Yani ben uşağılığımdan bana alışmışım, her programda diyemişim, kimsenin ne şair olsun, ne bestekar olsun, kimsenin hakkı gitmesin burada. Ama sen toylarda mesela bir beste çağır mısın? Sen toylarda mesela bir 10-15 mahalli burası çağırırsan.
0: Biz diyarık bazen, bazen şairlere kadir olu. Çünkü adı, baksan bir beste patladı. Herkesin ağzında adı. Sanatçı diye dillerde gazeri. Şairin adı. Ama onun yanında da müzisyenlere de yani bir kadir olmak var. Mesela o müzisyenler, o şarkıda kimler asfiye edipti, o da dile alınmıyor.
1: Ben indi bak biraz önce dedim de, yani bundan 25 yıl evvel Deli Gevul Mühendisi Türkmen'de kaydetmiş Üstad Ali Gir Çalabar Mühendisi çözüm. Bak yanından çıkmaz. Ha. Yani o zamanda.
0: Doğru.
1: Orada bir 4-5 mani kaydettik Türkmaniye'de yenge açılmıştı. Ben dedim saygım selam burada Üstad İmad Yalnız'dı. İmad Yalnız Semir Kâkülü'ydü. Şevki'ydi Allah affet etsin. Bunlar unutulmaz. Üstad Ali Gir orada bizim çeşfiyetler bunlar mahalleri. Aferin.
0: Bak neçe programdı o yaşamı konuşuruz. Kasır Karkut'u olan takımlar. Subhanallah yani ittifaksız. böyle geldi, haçet böyle geldi.
1: Abi bir ömür neyse. Bir ömür geçtik beraber yani orada arkadaşlar. Bir mektabıydı ora, biz demer yani ora harap bir yeriydi. Ora bir mektabıydı. Yani dünyanın sanatçısı oradan çıktı, dünyanın müsyanı oradan çıktı, dünyanın asfı oradan çıktı. Bir mektabıydı ora.
0: Kardeşimiz Sermet Abdurrahman dir saygı ve hürmetler cümlevize. Ağzı ve ürek ve sağlı usta dayat.
1: Çok sağ olun.
0: Var bir horiyette gönderipti. Yazıp ziyanı yoktu güle. Kim dedi oktu güle? Tikanı çok kırmağın faydası çoktu güle. Ağzı ve sağlık kardeşimiz. İndi Hicaz var dedik. Deli cevül unut onu. Onu dünyaya sana.
1: Tamam inşallah olur.

0: Çok yaşa, ağzına sağlık, bırakma sağlık. Hakikaten güzel bestedi. Hakikaten de yani Rus şevasında bir bestedi. Ağzına sağlık.
1: Sağ
0: olasın. Usta, biz programımızın son dakikalarına ulaştık. Ben sana çok memnunum. Bizi kırmadı, hiçbir zaman da kırmasan bizi. Davetimizi kabul ettiği için sana çok teşekkür ederim.
1: Usta, biz ben hamdolsun 30 yıldan fazladır bu işteyim. Programlar çok severim. Senin programı çok mutabi ederim. Yani internette açmasam özün, bakarsan sayırda açmışam.
0: Doğru.
1: Bir şey çıkar, rastlayan bir yorum ya da yazarım da siz için. Yani ben bu şeyleri çok destek de veririm. Bizim friklonumuz, bizim bestelerimiz, bizim koretlerimiz itmesin her mahal. Yani siz o programımız olsun, ayrı programlar olsun. Her mahal. Yani yenge bir şeyler yapsak, meydan atsak çok güzeldi. Ona da bağlı biz Türkmen Sanatçıları Birliği'nde yakın bir zamanda bizim hoyratlarımızı ifade etmek bir program hazırlamışız inşallah. Buradan saygımız sana Üstad Ali Can bu işi yapacaktı. Biz de destek yolluk özüne. Saygımız sana buradan Üstad Harbiye. Özü bizim üstadımızdı. Hoyratları açılayacaktı. Bu milletimiz
0: sadece de, koryat usulları, makamlar değil.
1: Yok, bas koryat.
0: Koryat usulları.
1: Koryat usullarını bizim bu cillerimiz, yenge kan ciller, yenge sanatçılar, bazı şeyleri var. Koryatlar galat okullar. Yani saygım salam özlerine. Mesela Mazan-ı Ömer'e geleye katılıyor. Ömer'in Mazan'a katılıyor. Bu şeyleri yani açılamak güzel bir şeydi. Tarihi bir şeydi. Kalıcı bir şeydi. Biz her mahal demişik yani programlarda bestelerimiz, hoyratlarımız öge düşmek çok mühimdi. Cenab-ımızdan çok memnunuz. Bu davet zamanı gördüğü bize. Üstad Ali Mullaoğlu bizim büyük abimizdi, büyük kardeşimizdi. Üstad Ali yani ifade etmek istemez özün üstadımızdı. Üstad Murat da sağ olsun, var olsun, anne yüreğine sağlık. Üstad Ali Can da anne yüreğine sağlık. Siz de sağ olasınız, var olasınız.
0: Sen de sağ ol. Ben bir son sorunu soracağım sana. Sen Türkmen Sanatçılar Birliği Başkan Yardımcısı olarak nece gördü?

0: tarafından Nezay'dı, Türkmen FM Uydu Radyosu özellikle 7.'de bir programı. Nece gördük geçen kere Gelmağı'dan, bir gün Gelmağı'nı nece gördük.
1: Yok, çok farklar var. Genç Yitvan yok, bir kere Yitvan var, tatavur edip siz. Bu bir, ikincisi, burası bizim öz yavumuzdu. Yani ben, Üstad Ali Olmasın, bundan evvel Üstad Mahmut Bayatlı buradaydı.
0: Ha, buradan yani,
1: sayımız, sayımız buradan Üstad Mahmut Bayatlı'ya. İlk bu radyoda ilanet kaydeden ben kaydetmiştim Özariç'i. Yani indi de ilanetler.
0: Valla Usta Edman kurmuştum bu soruları sorun da subhanallah yani programımız payetmedi. Yani buna da istirdim daha yine biz inşallah biraz
1: programı var. Yanıma geldi biz abi. biz burada öz yavumuzdu inşallah. Yani ben her mahal destekte durmuşum Özariç'i. Radyo hala 20 gün 30 günde açılmıştı. Mena Mahmud İtfak ettik. Burada yani reklam kaydettim.
0: Ha, zaten onda çok çalışmalarımız var.
1: Yani biz milletimizin orada ne yapsak hala azdı.
0: Allah razı olsun. Allah'ım sağlık çok etsin.
1: Sağ olasın. Sözüm hayat.
0: Dünya durdukça siz durasınız. Siz sağ olasınız. Sizlerden güvenlik, sizlerden gurur duyarız.
1: Sağ olasın.
0: Biz aktif insanları her ne alanında olursa olsun yani muhtazık aktiflere. Siz de o aktiflerden bir tanesiniz.
1: Sağ olun.
0: Çok başarılı dediler.
1: Boynumuzun borcu da.
0: Son bestemiz var. Olaş Amanat ile söz beste kardeşimiz Adil Kalali'ye aitti. Buradan sevgimiz, saygımız. Onun programımız o yüzden bitireceğiz. Ben yanımdan programı bitirem. İnşallah program sonu o besteyden olacaktır.
1: İnşallah.
0: Evet değerli ve kıymetli aziz izleyenlerimiz. Bu hafta işte bu kadar gelecek. Hafta başka misafirlerle görüşmek umuduyla. Ben sunucunuz Muayet Boyakçı ve Kadro Mamen, Murat Kalali ve Ali Mulla kardeşim ve misafirimiz Ayet Nazım kardeşim ve yönetmenimiz Ali Can'ın hepimizin sevgimizi, saygımızı kabul edin. Şen ve sen kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.

gelip geçmedin, hiç görmedin bir yerdeyim, sensiz artık bakmadın.

peşimde koşturan teselli yok, telafi yok. Hayat rüya, her şey yalan.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: جهزوا منظومة طاقة شمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM Uyd Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa yeni eğitim öğretim yılını kutlayarak yeni dönemin Kerkük için başarılı ve örnek bir yıl olması temennisinde bulundu. Irak'ta milyonlarca öğrencinin katılımıyla yeni eğitim öğretim yılı başladı. Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Meclisi üyesi Sevsen Ceddu yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla eğitim camiasını kutlayarak başarılı ve bereketli bir eğitim yılı olmasını diledi. Başbakan Halif al-Hezzeydi, Irak'ın bugün kendi kararını alabilen bir devlet olduğunu belirterek silahın Silahlı Kuvvetler Başkomutanı'nın kontrolünde olması gerektiğini söyledi. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Sabah en-Numan, Bağdat'ta Amerika bayrağına yönelik saldırıya karışan kişilerin yakalandığını açıkladı. Başbakan Sena Zecravi'nin Irak Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı görevine vekaleten atanması talimatını verdi. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağrıyad nahiyesinde görülen kusma ve ishal vakalarıyla ilgili acil bir rapor hazırlanması talimatını verdi. Vali ayrıca Sağlık Müdürlüğü'ne vakaların takip edilmesi ve gerekli sağlık hizmetlerinin sunulması yönünde talimat verdi. Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Vekili Abdülhüseyin Musevi, Şehit Kazım Rikabi'nin kızına tıp eğitimi alması için eğitim bursu verdi. Dürüstlük Kurumu emekli bir subay hakkında ağır hapis cezası verildiğini ve haksız kazanç yoluyla elde ettiği 4 milyar Irak dinarını geri ödemesine karar verildiğini açıkladı. Suriye makamları 4 uluslararası kaçakçılık şebekesinin çökertildiğini ve bir ay içerisinde milyonlarca uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. Yemen'in başkenti Sana'ya yönelik hava saldırıları yeniden başladı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Yemen'de Husilere ait takviye birliklerini hedef alan 97 operasyon düzenlendiğini açıkladı. Hürmüz Boğazı'na ilişkin Fransa tarafından bir karar tasarısı hazırlanırken İngiltere gerilimi İran'la tırmanmasını yaratabilecek risklere karşı uyarıda bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıları artıracaklarını söyledi. Zelenski ayrıca Moskova'yı vurabilecek kapasitede bir füze kullanma tehdidinde bulundu. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
2: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
3: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم بكل خير، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان إفم. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يهنئ بالعام الدراسي الجديد ويدعو ليكون عاما مميزا لكركوك. انطلاق العام الدراسي الجديد في العراق بمشاركة ملايين الطلبة بعد تأجيل موعد بدء الدوام إلى 24 أكتوبر. عضو مجلس محافظة كركوك عن الجبهة التركمانية العراقية سوسن جدوع تهنئ الأسرة التعليمية بعام دراسي مبارك وناجح بمناسبة العام الدراسي الجديد. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد أن العراق اليوم دولة تملك قرارها والسلاح يخضع للقائد العام للقوات المسلحة. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان يعلن القبض على متورطين بالتجاوز على العلم الأمريكي في بغداد. رئيس الوزراء يصدر أمراً بتكليف ثناء جاسم كريم برئاسة هيئة الطاقة الذرية العراقية. أكثر من 150 حالة إسهال وتقيؤ في ناحية الرياض بكركوك، والفرق الصحية تتحرى مصادر مياه الشرب لمعرفة الأسباب. محافظ كركوك يوجه بإعداد تقرير عاجل بشأن حالات التقيؤ والإسهال في ناحية الرياض مع توجيه دائرة الصحة لمتابعة الحالات وتقديم الرعاية اللازمة. وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكالة عبد الحسين الموسوي يمنح ابنة الشهيد كاظم كريم جاسم الركابي منحة دراسية مجانية لدراسة الطب. فرع توزيع كهرباء ميسان يعلن عن إنجاز مشروع تأهيل شبكة قرى الجانب الأيسر في علي الغربي بنسبة 100%. وزارة الداخلية تعلن القبض على 308 متهمين خلال أيلول، بينهم متهمون بقضايا مخدرات وإرهاب ونزاهة ضمن 124 واجبا أمنيا. هيئة النزاهة تعلن الحبس الشديد بحق ضابط متقاعد وإلزامه برد 4 مليارات دينار عن كسب غير مشروع. السلطات السورية تعلن تفكيك 4 شبكات تهريب دولية وضبط ملايين حبوب المخدرات خلال شهر. تجدد الغارات الجوية على العاصمة اليمنية صنعاء وسط تصعيد عسكري متواصل. الحوثيون يعلنون استهداف منشأة تابعة لشركة أرامكو في الرياض بصواريخ باليستية ومسيرات. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
2: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

Üzgünüm, bir hata yaptım delice. Sonu yok, bu baharlar bitecek. Tenim ellerini özleyecek. Sana bu söz, bu yemin, bu sevda solmayacak.

Ne sevgiler geldi geçti kalbimden. Hiç kimse anlamadı garip halimden. Senin özlemini duydum derinden. Eller kadir kıymet bilmiyor, bilmiyor annem.

0: Bakmayın nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM desiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM
3: 90.1 7'den 70'e halkın sesi. Türkmen FM.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah, sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni, merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil, varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil, sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni, an senin. Darlık verme kalbime, mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus, kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya Selam, Ya Selam, sensin sen.